0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S.
9: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
10: Mahmut'la Namütenayi Muhabbet.

12 saatler Hanımlar Beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bu sabahta namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla perşembe sabahını paylaşacağız sizlerle. Yağmurlu perşembe sabahı efendim. Hatta dünden beri özellikle İstanbul'daki yağmurlar, biliyorsunuz. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu kadarını hatırlamıyorum daha doğrusu. O seller. Şimdi gece saatleriyle beraber Bursa'da da böyle bir uyarı vardı bugün içinde. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Dışarıda yağmurlu bir sabaha merhaba diyoruz. Yollarda olanlar aman dikkat efendim, zemin ıslak. Buyurun iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılığınız 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Gülşen itaat yok radyonuzdaydı.
1: Görünce sen mi bana ben mi sana aç aç aç.
0: Efendim bakınız. Yastıklarda yeni dönem denmiş. Bu defa böyle ortopedik mortopedik değil efendim. Yangın ve hırsızlık gibi tehlikelere karşı anında alarm verecek. Oğlum korkarız lan. Tamam hani uyanmamız hırsızda bence gerek yok. Yangın olur, Allah göstermesin, deprem olur. Bir de onun için o yastıkla uyanınca alarm verip bence bayağı bir korkarız gibi geliyor. Hırsıza gerek yok. Hırsız girdiyse işini yapsın, mesaisini harcasın, çıksın gitsin. Bak zaten şeydir, hani yıllardır hep söylenir ya. Hani kadın eşini dürter, bey mutfaktan ses geliyor diye. Erkek uyanır, kedidir o, kedi der. Onun kedi olmadığını o da biliyor. Ama şimdi kalk, oraya git. Neyle karşılaşacaksın? Meçhul. Nasıl bir şey seni bekliyor? Sıkıntı. Silahı var mı, yok mu? Bir taraftan hani korkuyorum da diyemezsin hanıma. Kedidir o, kedi. Yat sen, yat. Korkma. Kedidir o kedi olayının temeli budur yani esasında. İngiltere'de efendim araştırmacılar yangın ve hırsızlık gibi tehlikeli durumlarda uyuyan kişileri titreşimle bak hepten korkarız ha. Titreşimle uyarmayı amaçlayan akıllı bir yastık kılıfı geliştirdi. Yeni teknoloji özellikle sesli alarmları duymakta güçlük çeken kişiler için tasarlandı denmiş. Oğlum bak titreşmeye başlayınca biz deprem meprem sanırız onu. Hani uyanacağız derken kalpten gitmeyelim Allah korusun. Efendim geliştirilen sistem geleneksel alarm seslerine alternatif bir uyarı yöntemi sunuyor. Yastık kılıfına yerleştirilen titreşimli bileşenler sayesinde kullanıcıların uykudayken tehlikeden haberdar edilmesi hedefleniyor. Araştırmacılar teknolojinin günlük yaşamda kullanılabilecek tekstil ürünlerine entegre edilmesine odaklanıyor denmiş. Tamam mesela hadi yangını kokudan mokudan böyle sensör mensör oldu anladı. Da hırsızı nasıl anlayacak? Ya evdeki alarm sistemiyle mi beraber entegre çalışacak? Düşün sen yatağında yatıyorsun. Atıyorum hırsız salonda veya diğer odada. Tabii olmasın da temennimiz bu yönde. Şimdi yastık bunu nasıl hissedecek? Hani eve böyle bir alarm sistemiyle beraber kurulup o da entegre edecek mesela. İşte böyle entegre edilecek. İşte hareket sensörü falan filan o da titremeye başlayacak. Ne bileyim valla. İngiltere üniversitede doktoru araştırmacısı Malindo tarafından geliştirilen sistem standart bir yastığın üzerine geçirilen ve normal yastık kılıfının altında kalan özel bir kumaştan oluşuyor. Kumaşın içinde titreşim üretebilen 4 küçük elektronik bileşen yerleştirildi. Bu parçalar normal kullanım sırasında hissedilmeyecek şekilde tasarlandı ancak alarm devreye girdiğinde uyuyan kişiyi uyandırabilecek güçte titreşim oluşturabiliyor. Ha evdeki alarm çalışacak o ayrı o kesin. Ondan sonra mesela sen duymuyorsun alarmı, yastık da işte arkadaş bir uyan deyip. Bunu tamam illaki alarmla mesela hırsıza yangına karşı değil de mesela sabah uyanmaya karşı da kullanamaz mıyız bunu? Bence o da olur, olmalı yani. Sistemin evdeki yangın ve hırsız alarmlarına kablosuz olarak bağlanabilmesi öngörülüyor. Tamam işte alarma entegre ediliyor. Ama bence telefonun alarmına da bağlanabilir. Geliştirilen teknolojinin dikkat çeken özelliklerinden biri de farklı uyarıları birbirinden ayırabilmesi. Bak yangın alarmı, hırsız alarmı veya telefon çağrısı için, ha telefon da var tamam. Ayrı titreşim desenleri kullanılması planlanıyor. Böylece kullanıcı yastığın verdiği uyarının nedenini anlayabilecek. Abi uyurken anlayamayız onu, nasıl uyuyacak anlayacaksın yani. Gecenin saat 3'ü mesela yatmışsın, yorgunsun, deli gibi uyuyorsun, titriyor. Ortada da ha bu telefondur tamam açmasam da olur. Başka türlü titriyor, hırsız kedidir o. Onu Allah aşkına o an nasıl ayırt edebiliriz yani? Araştırmacılar özellikle işitme engelli bireylerin mevcut titreşimli alarm cihazlarında yaşadığı konfor sorununu çözmeye hedefliyor. Bak bu güzel. Burası güzel eyvallah. Yastığın altına konulan hacimli cihazlar yerine kumaşa yerleştirilen küçük parçalar sayesinde daha rahat bir kullanım amaçlanıyor denmiş. Kullanır mısınız efendim böyle bir yastık? Alır mısınız? Telefona entegre. Mesela telefona mesaj geliyor. Hayda yastığa da bildirim. Sallanıyor falan filan. Bir de hani evlisin. Gece olmadık zamanda bildirim geliyor yastığa. Telefona bağlamışsın yani. Şimdi bağlamam da diyemezsin. Mesela Eşin bağlamış. E sen de bağlayacaksın artık yastığı telefona. Gece 2:30-3. Hayda, bildirim titreşimleri geliyor yastığa. Bak sıkıntı çıkar. Telefonu bence en baştan hiç bağlamamak lazım. Yani zaten o saatte arayan varsa, acil bir şeyse, hani o telefon sesini duyar uyanırsın. Ama şimdi telefonu bağlarsan bu bildirimlerde de ötecek. Yani. Yine siz bilirsiniz, ben karışmam ama. Ama öbür türlü de yani, bir de bu terlediğimiz merlediğimiz zaman bu bozulmaz mı? Bazen abi bir terliyorsun hastayken falan filan, yastık sırılsıklam oluyor. O zaman bir de mesela hani böyle elektronik devre mevre falan filan, tamam hani direkt olarak kablo bağlamıyor da, başımızı patlamasın yastık. Yani onu da düşünmeleri lazım bence yani, çeşitli güvenlik unsurlarını. Neyse, böyle bir efendim kullanır mısınız? Yorumlarda buluşalım. Böyle bir yastık. Yastık kılıfı daha doğrusu. Dediğim gibi bak, yangın mangın eyvallah güzel. Hırsızlık sıkıntı ama olabilir. Ama gecenin bir yarısı telefon çaldığında da yastık zangır zangır titremeye başlıyor. Onu ayırt etmek zor. Zor bak, ben söyleyeyim yani. 7:25 saatler. Efendim, perşembe sabahını paylaşıyoruz. Kral günaydınlar, hayırlı yayınlar, güzel bir perşembe sabahı ve güzel bir yağmur. Yollara devam ama full dikkat demiş sevgili Burak. Günaydın sana da, aman dikkat arkadaşlar yollarda olanlar. Dediğimiz gibi dün özellikle İstanbul'u görünce, İstanbul'daki yağışı görünce, ki bunlar esasında uzmanların, bilim insanlarının hep söylediği şeyler. Yani ani ve farklı, bugüne kadar görmediğimiz yağışlara hazırlıklı olun diye. Bu El Nino, süper El Nino falan diyorduk ya. Biz El Nino'yu sadece sıcaklık olarak algılıyoruz ama değil. Şimdi de bu boyutu var maalesef. Günaydın Mahmut Bey. Allah pozitif enerjinizi eksik etmesin inşallah demiş. Amin efendim, amin. Ekmek paramız. Bir o yastıklar eksikti hayatımızda. Saygılarımla diyor Aynur. Bak, alarm konusunda işe yarayabilir esasında. Alarmı erteliyorsun telefondan mesela. Ama yastıkta da şey, bir süre sonra tekrar zangır zangır titremeye başlıyor. Senan günaydın, kolay gelsin demiş. Günaydın sana da. Efendim bir adet Demet Sağroğlu dinleyelim, ardından buradayız.

Demet Sağroğlu, Çağan Şengül. İhanet Ettin radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakalım yine neler var neler yok diye. Birinin sizden nefret ettiğini gösteren 5 işaret denmiş, psikologlar açıkladı diyor. Ama bunu biz anlamaz mıyız? Hani böyle bir iletişim kurduğumuz birisiyle o kişinin bizi hani sevip sevmediğini, ne bileyim hakkımızda ne gibi bir ön yargısı veya ne bileyim düşüncesi olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya da en azından yok anlamayabiliriz ya dur. Sözlü olarak ifade edilmeyen hoşnutsuzluk ve mesafe arayışı bedenin istemsiz reflekslerine yansıyor. Uzmanlar tek bir harekete odaklanmak yerine zaman içinde tekrarlanan davranış örüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirtiyor denmiş. Ne gibi özellikler var efendim? 5 işaret ne gibi işaret? Birinin bizden nefret ettiğini gösteren bu 5 işareti bir kişide mi olması gerekiyor peki? Yani bunlar varsa dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli göz temasından kaçınma diyor mesela. Göz teması bireyin dikkatini ve iletişim kurma isteğini gösteren en temel parametrelerin başında geliyor. İnsanlar etkileşimde bulunmak istedikleri ve ilgi duydukları kişilerle daha uzun süreli doğrudan bakışma eğilimi gösteriyor demiş. Tabii burada işin ucu aşka da varabiliyor. Ve öyle bir hani sürekli böyle bir göz teması halindeysen o başka boyuta da geçebilir. Hani oradaki iletişim ve duygu durumunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bak senle göz teması kurmuyorsa evet hani senden haz etmiyor. Ama o göz temasından hani böyle bir iletişim kurma falan filan veya uzun süreli olduğu zaman hani o iletişimden başka bir boyuta geçebiliyor. Özellikle bizim Türk dizilerinde değil mi? Abi ne bakışmalar var öyle ya. Hani zaman doldurmaları gerekiyor ya artık diziler filmlerden uzun. Saatler bir dizinin bir bölümü saatlerce sürüyor efendim bitmiyor yani. Hal böyle olunca tabii ki bazı sahneleri biraz daha ağır ağır çekmeleri gerekiyor. Özellikle böyle bakışma sahneleri ağır olunca. Hani dizi aşkı dediğimiz bir mevzu var. Zorla o dizi aşkı oluyor yani. Hani istemesen de bir süre sonra olabiliyor. Evet birincisi bu efendim. Göz temasından kaçınması. Küçümseme ve tiksinti belirten mikro ifadeler demiş mesela bir diğeri. Bakın bakalım çevrenizde size böyle yaklaşanlar var mı? Yüz kaslarının ürettiği anlık mikro ifadeler sözlü filtreleri aşarak gerçek duygusal durumu doğrudan dışa vuruyor. Hoşnutsuzluğun ve içsel tepkinin en net belirtilerinden birini dudak kenarının tek taraflı olarak hafifçe yukarı kalkmasıyla beliren küçümseme ifadesi. Ne? Dudak kenarının tek taraflı olarak hafif. Allah aşkına ne oluyor bu? Şöyle. Ha, hafifçe ama pardon ben şekli abarttım. Böyle. Başka ne var? Seçici biçimde gülümseme eksikliği demiş mesela bakın. Gülümseme sosyal temaslarda açıklık, güven ve olumlu niyet sinyali veren evrensel bir refleks olarak çalışıyor. Bir bireyin çevresindeki diğer kişilere rahatlıkla tebessüm ederken belirli bir kişinin yanında yüz ifadelerini tamamen nötrlemesi dikkat çekici bir ayrım oluşturuyor demiş. Bakacaksın etrafındaki kişilere. Mesela başkası böyle rahat rahat gülüyor, bir şakalaşmalar, gülüşmeler falan filan ama sana geldiği zaman böyle yüz ifadesi değişiyorsa bil ki, bunu bil zaten artık yani. Bedeni ve gövdeyi diğer tarafa çevirme demiş mesela. İletişim halindeki bireyler etkileşimi sürdürmek istediklerinde tüm gövdeleriyle karşılarındaki kişiye yöneliyor. Tam sağ pres. Buna karşılık konuşma devam ederken omuzların, ayakların veya üst gövdenin yana doğru çevrilmesi diyaloğa olan ilginin zayıfladığını simgeliyor demiş. Kişi sözel olarak yanıt vermeyi sürdürse bile vücut ekseninin ortamdaki çıkış noktalarına veya boşluğa bakması bilinçaltı gelişen uzaklaşma isteğinin fiziki göstergesi olarak değerlendiriliyor demiş. Ve son olarak fiziksel mesafeyi sürekli artırma eğilimi. Yani sen yaklaştıkça o senden kaçıyor. Sen yaklaşıyorsun o kaçıyor. Bu sadece şey de olabilir ama sadece nefret olmayabilir. Hani illaki bunu yapan kişi senden nefret ediyor diye düşünmene gerek yok. Belki şeydir hani çekiniyordur. Utanıyordur, mahcuptur. Yapısı öyledir belki ama hani bazı insanlar vardır. Hani genelde nasıl derler böyle kaçıngan bir tutum. Tam olarak bilmiyorum ne demek istediğimi ama kaçıngan bir tutum halinde olabilir. Bundan dolayı da hani vücut dili biraz daha negatif de görünebilir yani. Hani illaki bu işaretler var diye
benden nefret ediyor diye düşünmek. Bak ilkleri iyiydi mesela. Neydi? Küçümseme ve tiksinti belirten o mikro ifadeler. O dudak böyle hafiften ayağa kalkması falan. Böyle göz temasından kaçınma falan. Yani bunlar kısmen olabilir ama bu vücut dili işte yana çevirme falan filan çekinme de olabilir. Yani illaki birisi sizle konuşurken vücudu başka tarafa döndüğünde direkt olarak bence nefret olarak bakmamak lazım buna. Olmayabilir çünkü yani. Devam ediyoruz efendim. Bu nedir? Neriman, günaydın Mahmut. İleride robotlar yerimizi alacakmış videosu diyor. Ama şey, linki tıklayamıyorum ben. Instagram'dan bir video göndermişsin ama şey, hani link olarak görünmüyor. Yerimizi alıyorlar zaten. Şimdi tabii videoyu görmeden konuşmak da şey de. Robotlar alacaklar yerimizi yani her açıdan. Ha bak Senan o dudak işaretini kaldırmış. Ben bunu kullanıyorum ama WhatsApp'ta falan. Arkadaşlarla konuşurken onu şey olarak algılıyorum ben. Hani şey böyle nasıl derler böyle küstahça. Hani bir durum vardır mesela bir konuda tartışmışsındır. Karşı taraf böyle asla senin haklı olduğuna inanmaz. Sonra sen haklı olursun. Bu ortaya çıktığı zaman mesela ben bu emojiyi kullanıyorum. Ha, aldın mı der gibi. Ben de yaparım hoşlanmadığım kişi gördüğümde. Refleks o bence demiş Senan. Bak ben o emojiyi yanlış anlamışım demek ki. Benimki şey böyle. Biliyoruz da konuşuyoruz. O havayla gönderiyorum ben onu. Efendim perşembe sabahını paylaşıyoruz. Çok kısa bir ara. 0533 155 4000 0533

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: akşamlar dinle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, çocukları telefondan korumak için 7 adım denmiş. Telefonu verme. Yani bence en mantıklı çözüm bu. Yani 7 adımla uğraşmak yerine çocuğa belli bir yaşa kadar telefon verme efendim yani. Biz bayılıyoruz. Aman dur çocuk ağlamasın, hemen ver aç tableti oynasın. Ver telefonu oynasın. Hatta bir dönem bu çok fazla abartılmıştı. Hatta böyle şeydi, çocuk efendim telefonda oyun oynuyor diye süper zeka olarak eşe dostu akrabaya tanıtılıyordu. Bak bu yaşta telefonda oyun oynuyor. Ben oynayamıyorum öyle. Çok böyle iyi bir şey yaptığımızı düşündük. Doğuştan bağımlı hale getirir. Şimdi kurtarmaya çalışıyoruz. Verme efendim telefonu, olsun bitsin yani. Tamam, konu kapa. Başka konu. Sıradaki habere geçelim. Neymiş efendim bu? Çocukların kontrolsüz akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlerin uygulaması gereken adımları sıraladı denmiş. Tabii ebeveynlerin de bunu kullanmayı öğrenmesi lazım. Daha doğrusu kullanmayı değil, kullanmamayı öğrenmesi lazım. Şimdi çocuk ebeveyne bakıyor. Ebeveyn elinde sürekli telefon, tablet. Hani sohbet yok akşam. Herkes oradan, biri Instagram'da, biri TikTok'ta. Çocuk ne yapacak yani? Ekran süresini sınırlayın denmiş efendim mesela. Yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatın. Şimdi çocuğumuz bunda pat diye yaparsan hırgür çıkar. Bir gerginlik oluşur evde. Bu kuralları en baştan koymak lazım. Hani nedir mesela, akşam işte bir saat oynayabilirsin, yarım saat oynayabilirsin mesela, neyse artık kural. Ve bundan da taviz vermemen gerekiyor. Taviz verdiğin anda bir sonraki akşam ya bir buçuk saate çıksın diye bir pazarlıklar başlıyor. Ve şunu unutmayın efendim. Çocuklar, hatta çocuğunuz yani ne kadar uslu olursa olsun, manipülasyon konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri var. Özellikle de sizin zayıf noktanızı bulduğunda mesela nedir, farklı yöntemler deniyor. Kimi zaman mesela hırçınlaşarak bu süreyi artırmaya çalışıyor. Kimi zaman çok duygusallaşarak mesela bu süreyi artırmaya çalışıyor. Kimi zaman işte ağlayarak falan filan. Orada seni test ediyor bu. Senin haberin yok. Sen çocuk işe deyip geçiyorsun. Hayır, orada her gün farklı bir taktik deniyor. O taktiklerden bir tanesi tuttuğu andan itibaren seri halde o taktik üzerinde yoğunlaşıyor bir daha. Ne demiştik? Yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatın diyor. Başka? Yemek sırasında yemek sırasında ekran kullanımını önleyin. Tabii bunlara ebeveynler olarak sizin de özen göstermeniz gerekiyor. Hani çocuğa mesela yasaklıyorsun ama hala senin elinde telefon, tablet varsa çocuk diyor ki böyle adaletsiz dünya olmaz. Hani eşitlik? Hani insan hakları? Senin de uyman lazım bunlara yani. Yemek sırasında ekran kullanımını önleyin demiş. Kitap okuma, spor ve açık hava oyunlarını teşvik edin. Ay ay, açık hava oyunları özellikle. Şimdi bizim çocukluğumuz nerede? Şimdiki çocuklara bırak hani açık hava oyunu. Açık hava oynayabilecekleri alan kalmadı ve aynı zamanda tabii ki sokağın güvensizliği. Bizim çocukluğumuz da öyle değildi ki. Herkes birbirini tanıyor, ediyor falan bile. Çok rahat akşamları çıkıp oynuyorduk mesela. Veya gündüz zaten pek eve girmiyorduk hafta sonu, hava da güzelse. Çocuklarla birlikte izleyin ve yaşlarına uygun içerikler seçin. İşte bu çok kötü bir şey bence. Çünkü çocuklar için yapılan içerikler abi bir büyük olarak baktığımız zaman çok sıkıcı ya. Bir de onu böyle baya baya keyifle izliyorlar. İnsan deliriyor. Böyle çizgi filmler falan var işte, bir şey öğretmeye çalışan bu çocuk kanalları falan var ya, onlardan bahsediyorum. Abi acayip tatsız tutsuz şeyler ya. Bak bizde yine şeyler vardı, bu kedi fare falan, Sylvester, Mivister, Tom Jerry, bak bunlar böyle sabahın köründe kalkardık izlemek için, alarm kuruyorduk yani. Cumartesi pazar gelsin de izleyelim bunları diye. O şey falan, hızlı koşan var ya, mik mik diye. Şimdikilere bakıyorum böyle şey, hep bir şey öğretme gayretinde, bak bu top. Ötekiler falan böyle çok safmış gibi bakıyor. Hani ebeveynler için bu işkence haline gelebilir ama yapacak bir şey yok, katlanacaksınız. Çocuklarla birlikte izleyin ve yaşlarına uygun içerikler seçin. Ebeveyn denetimlerini kullanın diyor. Tabii bunları kullanmayı öğrenmek de lazım. Siz de ha bak işte en son maddeye yazmış. En önemlisi bence bu. En başta olması gereken madde. Siz de telefon kullanımını azaltarak örnek olun. Hep onu söylüyoruz. Sen çocuğa yasaklıyorsun hepsini. Ondan sonra ama vay efendim işte bir saat kullanabilirsin, şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin ama senin elinde telefon, tablet dolaşıyorsun. Dediğimiz gibi yani çocuk bu sefer isyan etmeye başlıyor. Nerede adalet, nerede bu millet, nerede bu devlet? Böyle yani. Senin de örnek olman gerekiyor. Benim bunlarmış çocukları telefondan korumak için 7 adım. Ama hepsinde ebeveynlerin tabii çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kurallara çok daha uyması gerekiyor. 7.50 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Önce bir doktorun ilk gününde kaçıyor robot. Göremedim ama anladım. Önce anne babalar öğrensin az kullanmayı telefonu. Bize çocukken kahve bile içirmiyorlardı demiş Neriman. Doğru değil mi? Hani kahve içersen ne kararısın mıydı? Böyle tuhaf tuhaf. Biz de bu yalanlara inanıyorduk ha. Çocuk işte yani. Kahve içersen kararısın. Öyle bir şey vardı. Aman kararmayalım diye. Kararırsak eyvah nasıl yaşarız bundan sonra? Nereye gideriz? Şey vardı değil mi? Paşa çayı vardı bir de. O da acayip. Paşa çayı derler. Hani çayın böyle deminden böyle bir damla falan koyarlar koymazlar. Neymiş paşa çayı? Biz de bayağı bir içiyorduk. Vay paşayım işte oğlum. Ne o sütlaççı beyaz çocuk ol derlerdi. Bak onu bilmiyorum ben. Ben genel olarak sütlaççı yerdim de. Öyle bir o slogan bizde yoktu. Sadece kahveye karşı vardı. Kahve içmek kararısın. Lan merak ediyoruz tadını bir taraftan nasıl içiyorlar hani büyükler. Bir kahve muhabbeti olur. Oo bana şekersiz, bana işi, bana sade, bana işte orta, bana az şekerli falan filan diye. Merak ediyoruz ne bu. Ben içme. Efendim yollara bakalım trafikte olanlar için. Nasıl bir manzara sizleri bekliyor? Şöyle bir batıya doğru uzanalım efendim. Göçmen konutlarına itibaren trafik yoğunluğu başlıyor. Görükle kavşağı çıkışına kadar sonrasında üniversite kavşağına kadar yoğun akış devam ediyor. Devamında durum iyi. Nereye kadar iyi? Küçük sanayide falan bir ufaktan yoğunlaşma var ama Ataevler'le beraber trafik yoğunluğu başlıyor sevgili dinleyenler. Asıl curcuna burada başlıyor yani. Nereye kadar devam ediyor? Nilüfer metro çıkışına kadar bir hayli yoğun. Sonrasında Acemlere girişte bir zahmet yaşamıyorsunuz ama Acemler'de yoğunluk var şehir merkezi istikametinde. Hatta Acemler çıkışıyla beraber bu yoğunluk artıyor. Sonrasında Paşa Çiftliği, Sıra Meşeler, ardından Kültür Park. Bu kısımlarda yoğun yer yer yoğun akıcı ilerliyorsunuz. Merinos Kent Meydanı arasında da durum böyle. Karşı yöne baktığımız zaman Merinos'tan hemen sonra trafik yoğunluğu birden başlıyor. Sıra Meşeler'de olanlara selam gönderiyoruz efendim. Elbet o yollar bitecek. Elbet siz de Acemlere ulaşacaksınız. Elbet oradan isterseniz Mudanya istikametine, isterseniz İzmir istikametine gireceksiniz. Mutlaka olacak bu. Allah ömür versin hepimize yeter ki. Acemlere girene kadar bayağı trafik yoğun. Merinos'tan başlıyor trafik. Devamında yoğun akıcı ilerliyor. İzmir istikametine baktığımızda nereye kadar gidiyor bu yoğunluk biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Küçük sanayiye kadar bir daha yoğun söyleyeyim sizlere. Mudanya yoluna dönelim hemen. Mudanya yolunda. Organize sanayi Ata Bulvarı arasının bir hayli yoğun olduğunu görüyoruz şu dakikalarda. Devamında iyi. Nereye kadar iyi? İhsaniye metroya kadar iyi. İhsaniye metrodan sonra yine Acemler istikametinde yoğunluk kendini gösteriyor. Karşı yönde Korupark civarında yoğunluk var yine. Genel olarak manzara bu şekilde benim görebildiğim yerlerde, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli. Senan diyor ki nasıl korkmuşsam küçükken hala kahve içmem diyor. O zaman ben de ters etki yapmış. Bak tam şu an bir yudum alıyorum bak. Aldım. Gün içinde kahve tüketimi iyi olan bir kardeşinizim. Yani fazla değil ama iyi. Şeye bir türlü alışamadım ama yani işte Amerikan olmadan güne başlayamıyorum falan filan. Bende o yok. Bende bildiğin standart Türk kahvesi. O diğerlerini o şekilli çukullu kahvelere ben bir türlü alışamadım yani. Ekspresosuz hayat. Maalesef. Ben bildiğin Türk kahvesi. Bir adet Athena dinleyelim devam edelim. Mahmut
1: Uçak Can.

Athena Palavra radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bilim insanları insanlığı bekleyen 17 tehdidi açıklamış efendim. E çözün. Abi bilim insanısın. Yılları tek tek hesaplamışlar. Gerçi biz bilim insanlarının söylediği her şeye muhalif oluyoruz. Yani adam ömrünü veriyor bir bilim uğruna, işte neyse uzmanlık alanı. Tıp olabilir, fizik olabilir, matematik olabilir, fark etmez. Adam yıllarını vermiş bak, dirsek çürütmüş. Üniversite yetmemiş, efendime söyleyeyim. Doçentlik, profesörlük falan filan en üst mertebeye gelmiş. Biz ona direkt olarak sen sus diyoruz mesela. Sen ne anlarsın orada falan. Ha, adam ömrünü vermiş ya. Dünyanın sorunun ne zaman geleceği bilinmiyor, ancak bilim insanları insanlığın geleceğini tehdit edebilecek 17 önemli riski belirledi. Hastalıklardan yapay zekaya, çevresel değişimlerden çatışmalara kadar uzanan araştırma 2025-2100 dönemine odaklanıyor. Yani bu 2100 dönemleri falan bizi çok fazla bağlamıyor da bizden sonrakileri bağlıyor. Tabii hani bizi bağlamıyor deyip de yan gelip yatmak olmaz. Zaten yan gelip yattığımız için ya da bizden öncekiler mesela böyle yaptığı için biz şu an birçok şeyin faturasını ödüyoruz. Bazı konularda mesela bizden önceki kuşakları pek iyi niyetle anmıyoruz. Ve maalesef bizden sonra gelecek olan kuşaklar da bizi pek iyi anmayacak çok şeyde. Neler var efendim bu tehditler? Bakalım şöyle bir. 17 küresel tehdidin tam listesi. Birinci sırada yapay zekanın kötü amaçlı kullanımı zaten şu an karşımıza çıkıyor. Şu anki çıkanı bile hala işin daha başlangıç noktası diyebiliriz yani. İnsan neslinin tüketme potansiyeli olan en büyük tehditten biri denmiş mesela. En büyük iki tehditten biri yapay zeka. Ki bununla ilgili son dönemde çokça fazla açıklama da görüyoruz hatta. İstifalar falan filan bunları görüyoruz yani. Sonrasında nükleer çatışma ve olası kıtlık. Diğer büyük ve diğer büyük varoluşsal tehdit denmiş. Nükleer çatışma ve olası kıtlık. Şimdi zaten iş oraya da gidiyor. Sürekli bir nükleer lafıdır geçiyor yıllardan beri. Şimdi savaşlara bakıyorsunuz artık hani eskisi gibi öyle meydan muharebesi falan filan yok. Oturduğun yerden düğmelerle füzeleri gönderiyorsun. O sana gönderiyor, sen ona gönderiyorsun. Kimin füzesi daha fazlaysa kazanıyor gibi bir şey. Siber saldırılar ve kritik altyapı çöküşleri. Evet, bunu da zaman zaman yaşıyoruz. Doğal kökenli pandemiler denmiş. İklimler değişiyor. Buzullar eriyor. Altından hiç mesela bugüne kadar görmediğimiz mikroplar çıkıyor, virüsler çıkıyor. Bunlar yayılacak abisi. Ondan sonra biz insanoğlu olarak bir takım şeyler yapıyoruz. Ya yarasayı da yeme be kardeşim, bak hala aklım oraya gidiyor. İklim değişikliği denmiş, bu zaten konuşuluyor. İklimler artık ne olduğu belli değil. Hani bir sonbahar yaşıyoruz, sonbahar gibi değil. İki tane iklim kaldı elimizde, yaz ve kış. Hani baharlar pek yok yani. İlk bahara bakıyorsun, yok hani kıştan direkt böyle bir yaza geçiş oluyor yani. Hava kirliliği denmiş, antimikrobiyal direnç diyor. Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler. Evet, antibiyotik kullanımını, antibiyotik kullandıkça esasında çok da iyi olmuyor sonrası. Mecbur kalınmadıkça kullanılmaması lazım, hep söylüyoruz. Çocukluk çağı yetersiz beslenme demiş mesela, insanlığı bekleyen tehditlerden. Gelir adaletsizliği ve eşitsizliği, bu yıllardır, yani yüzyıllardır var bu. Bu demek ki gelecekte de var yani. Şey var ya, söz neydi o? Gelecek aslında çoktan geldi ama sadece adil dağıtılmadı diye. Adil paylaşılmadı diye. Düşük eğitim seviyesi. Sağlık ve kalkınma için yapılan uluslararası yardımların kesilmesi demiş mesela. Yüksek alkol tüketimi, yüksek tansiyon, obezite. Obeziteyi zaten biliyorsunuz daha çok artık. Bak ileride bir de bunlar artarak çoğalacak. Tütün kullanımı ve sigara bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları. Bu var. O yüzden hep söylüyoruz bak, ileride muhtemelen bu yapılacaktır. Hani şu an bu kardeşiniz pek çok şeyde geleceği gördü. Uyarılarda bulundu ama bilim dünyası pek önemsemedi. Biz diyoruz ki hala kardeşim devlet başkanları falan toplansın, işte Dünya Sağlık Örgütü falan toplansın, psikiyatristler, psikologlar. Artık bunun böyle nasıl bir ayar yapılacak bilmiyoruz. Şebeke suyuna eser miktarda. Hani hangisini uygun görürlerse böyle hafiften bir antidepresan.
Hani böyle şey, böyle çok vurmayacak ama. Ama böyle anlayacaksın da yani. Bunları hep söylüyoruz yani. İleride bunlar da olacaktır mutlaka. Bak, ruh sağlığı sorunları zaten şu ama ileride daha da artacak. Bunlar efendim insanlığı bekleyen 17 küresel tehdit. Bilim insanları listeyi yazmışlar. Pek çoğunu zaten yaşıyoruz. Yaşadıklarımız da artarak çoğalacak ne yazık ki. Ay ay ay, pekala. Yeni saate merhaba diyoruz. Bu arada şimdi sevgili Özer, Mahmut Bey okullar tatil dediler. Doğru mu acaba demiş. Sanmıyorum değil. Bak hatta şu an valiliğe bakalım. Valiliğin şeyi X hesabına yok. Oradan duyururlardı zaten. Sadece bugünle ilgili bir uyarı var. Şey uyarısı. Yağışla alakalı. 14-15 Ekim tarihlerinde. Bunu zaten şu an yaşıyoruz. Bakalım hatta tekrardan yok. İstanbul'da tatil değil mi? Yalova'da tatil edilmişti. Ondan sonra Sakarya'da falan var galiba. Bugüne yağışlardan dolayı tatil durumu. Ama şey, onun dışında görmedim yani. Bende de ters etki yapmış diyor Neriman. Her gün sade Türk kahvesi 2 kupa. Bunda da bir karakter tahlili yapmışlardı biliyorsunuz. İçtiğiniz kahve ruh halinizi yansıtıyor diye. Ben de sade severim. Sade sevenlerde psikoloji diyorum ya. Psikopat olma eğiliminin daha yüksek olduğuna yönelik. Şimdi ne yapalım, böyle bir şey var diye de içmeyelim mi yani? Sade mi içmeyelim arkadaş? Sevgili Sedat, Atabulvarı sanayi girişi köprü altında kaza diyor. Mudanya'dan Bursa'ya giriş istikameti, bak az önce yoğun demiştik baktığımızda. Sebebi muhtemelen bu olacaktır. Tekrar hatırlatalım, Atabulvarı sanayi girişi köprü altında kaza bilgisi geldi. Mudanya'dan Bursa'ya giriş istikameti. O yönü kullananlar haberiniz olsun, sevgili Sedat yazdı. Bakalım etkisi nedir hemen. Evet, etkisini şu an haritadan da görebiliyoruz. Bak, organize sanayi ve Atabulvarı arası yoğun demiştim ama bu yoğunluk artık Korupark verisine, hatta şöyle de diyebiliriz. Geçitten itibaren hemen hemen yoğunluk başlıyor diyebiliriz bu bölgeye kadar. Ki zaten şu an kazanın olduğu yer görebiliyorum. O bölümü kullanacak olanlar biraz daha dikkat etmelerinde fayda var diyelim. Efendim 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsınız, oralarda bir yerlerdeyiz. Bence sade Türk kahvesi içen insanlar her şeyi yapabilir, başarabilir. Yani. Umarım öyledir Nirman. Çok kısa bir ara, ardından yeni saatteyiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo S.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. 10 yıl önce kedi sanıp eve aldılar, büyüyünce bambaşka bir şey çıktı. Ne çıkabilir ki abi? Vaşak falandır muhtemelen herhalde. Kaplan olacak değil yani, şimdi kaplan yavrusu da ayırt edilir. Yıllar önce sokakta çamura bulanmış ve ıslanmış halde bulunan minik bir yavru, biyoloji dünyasını alt üst eden tarihi bir keşfin fitilini ateşledi. O derece yani. Yok artık, sıradan bir sokak kedisi sanılarak kurtarılan sevimli canlı, büyüdükçe sergilediği garip davranışlarla, kediler de garip davranış sergiliyor. Onlar da normal değil yani. Şüphe uyandırdı. Yapılan genetik testlerin ardından bilim insanları tam 100 yıl sonra bir ilke imza attı. Bolivya'da efendim, Yungas bölgesinde yağmur altında terk edilmiş ve çamura batmış halde bulunan minik bir yavru, kendisini kurtaran gencin hayatını tamamen değiştirdi. Sokakta tek başına kalan bu çaresiz canlıyı evcil bir kedi yavrusu sanarak evine alan hayvansever onu sevgiyle büyütmeye başladı. Ancak zaman geçip minik canlı geliştikçe sergilediği hırçın tavırlar, tamam tekir, gelişmiş avlanma içgüdüleri, evet tekir, ve bilinen ev kedilerine hiç benzemeyen kürk yapısı gerçeği gözler önüne serdi. Ha bak, burada ayrılıyor işte. Ne ki bu? Tigrino diye bir canlıymış bu. Hayvanın sıradan bir kedi olmadığını anlayan sahibi onu bölgedeki Senda Verde Yaban Hayatı Barınağı'na teslim etti. Barınakta görevli uzman bakıcılar ve biyologlar Tigrino adı verilen bu canlıyı incelediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Büyük Güney Amerika'nın vahşi kedigil familyasını andıran ancak mevcut literatürdeki hiçbir türe birebir uymayan bu gizemli canlı için uluslararası düzeyde de bir araştırma başlatıldı. Ya bir, ha işte Tigrino adıymış bu arada, şey canlı şey değil. Ha bu fotoğrafta olan mı? Oğlum bu kaplan gibi bir şey be. Minyatür boyutlarıyla ev kedisini andırıyor. Yani tam gelişememiş kaplan olarak düşünün. Hani kaplan kedi karışımı bir şey böyle, ara sıcak. Bu arada mesela bazı ben kedileri görüyorum. Özellikle sarımtırak olanlarda var mesela. Kürk yapısı çok enteresan. Hani onlar da normal kedi gibi durmuyor esasında böyle. Sanki hani böyle kedi dışı gibi. Kedi ama tam kedi değil. Kedi olamamış. Minyatür boyutlarıyla ev kedisini andırıyor denmiş. Vallahi güzel, enteresan bir buluş. Hani inşallah nesli tükenmek üzere değildir. Ya da bir tane daha bulurlarsa en azından koruma altında belki... Bak, ilk yeni kedi, vahşi kedi türü olma unvanını kazanarak tarih yazmış. Yani oraya nasıl gelmiş bilemeyiz onu artık ama... En azından artık emin ellerde. Bir de şimdi haberin başına direkt bir tane şey tekir fotoğrafı koymuşlar. O... İnsanı biraz yanıltmıyor değil yani. Yardıma muhtaç bir tekir. Bunlar eve girene kadar böyle, biliyorsunuz. Evde girdikten sonra halleri değişiyor. Neyse, dediğimiz gibi hani 100 yıl sonra bak bir ilke imza atılmış. İnşallah nesli sürer. 8-18 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yağmurlu Perşembe sabahındayız efendim. Şimdi bakıyorum bir taraftan, tweetlere de bakıyorum. Büyükşehir bir tweet atmış. Olası sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı 1126 personelimiz ve 439 aracımızda görev başındayız diyorlar peki. Yine çünkü çok merak ediliyor çünkü. Valiliğe bakalım efendim. Bursa Valiliğinde son bir gelişme var mı diye. Hemen. Onun dışında gelecek olan bilgileri önemsemeyeniz diyelim. Yok. Valilikten de ekstra bir şey yok. En son 15 saat önce tweet atılmış. Onun dışında bir şey yok. Ki şu an için Bursa'ya baktığımızda evet yağış var. Ama dün hani İstanbul'da yaşanan gibi... Bilmiyorum, Yalova'da yaşanan gibi o düzeyde değil. Bunlar da hep bilim insanları söylüyordu. Hani bu süper El Niño sonrası
bu önümüzdeki dönemde, sonbahar ve kış döneminde alışılmadık yağmurlara, yağışlara karşı diyelim, yağmur demeyelim, alışılmadık yağışlara karşı hazırlıklı olun diye uyarılar veriyordu bilim insanları. Bunu programlarda konuşuyorduk. Erol günaydın abicim diyor. Günaydın. Bize de 8 yıl önce bir çocuk geldi. Çocuk sandık. Şimdi ben de bir canlı seviyorum. Adını bilirsin abicim demiş. Onlar da ilk başlarda çok uysal görünüyor. Böyle hani şey tamam şikayetler oluyor, mıkırdanmalar var ama yaş ilerlemeye başlayınca biraz daha çok değişiyorlar. Sibel kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler diliyorum demiş. İyi günler, hoş geldiniz efendim. Bak Aykut demiş ki yani beklediğimiz tatil haberi yok değil mi abi diyor. Evet, ben bunu anlamıştım, bunu beklediğinizi anlamıştım. Yok efendim. Bir adet bak eskilerden bir yeni düzenleme dinleyelim. Enis Arıkan'dan. Böyle bir Eda Metin Özürk şarkılarından ardından devam edelim.

Pekala. Bak, birinin sizden nefret ettiğini belli eden işaretlerden bahsetmiştik. Efendim bu defa birinin size karşı ilgisiz olduğunu gösteren 7 davranış diyor. Hani bunlar varsa böyle boşu boşuna peşinde koşma yani diyor. Olmaz senin iş diyor. Kendine yeni limanlar ara diyor. Türkçesi bu. Bazen birinin size karşı tavrının değiştiğini hissedersiniz ama bunun nedenini bir türlü anlayamazsınız. Mesajlarınıza kısa cevaplar vermesi ok. Peki, iyi. Ya da vardır mesela, o çok nefret bir durumdur. Sadece mesela mesaja beğeni atmak. Bak, o artık şu anlama geliyor. Zorlama, daha da yazma. Tamam, yazıştık. Oldu, bitti. Uzatma bak, saat de geç oldu. Uyuyacağız artık. Budur böyle mesaja beğeni atmak. Bu da mesela yine hani böyle bir durumda da şu şekilde bir duygu oluşmasın yani. Eyvah, mesajımı beğendi. Aman ya Rabbim değil. Hayır değil. Mesajını beğendi. Artık yani yeter diyor bak. Ardına yazmıyor bir şey zaten. Nelermiş efendim bunlar mesela? İşte birinin sizden hoşlanmadığını belli eden 7 davranış diyor. 1. İlk adımı hep siz atıyorsanız. Tabii bunu karşı tarafa da inandırmak lazım. Yani karşı taraf derken kendinize inandırmanız lazım. Hani bak mesela hep ilk adımı sen atıyorsun. İşte iletişim kurmak, bak ne demiş mesela, mesaj atmak, aramak ve hal hatır soran taraf sürekli siz misiniz diyor. Bunda mesela olarak da düşünülebiliyor. Evet benim, ama bunu benim yapmam lazım. Çünkü meşgul, çünkü yoğun. Değil. Siz yazmadığınızda günlerce iletişim kurulmuyorsa bu durum karşılıklı ilginin aynı düzeyde olmadığını düşündürebilir demiş. Çok fazla bir beklentiye girme diyor. İkincisi, konuşmalarınız eskisi kadar uzun sürmüyorsa. Yani demek ki başka birileriyle bu konuşmalar uzun sürüyor artık. Önceden sizinle sohbet etmekten keyif alan biri artık sorularınıza kısa cevaplar veriyor. Yani ok. Tamam peki. Konuşmayı uzatmıyor ya da fırsat buldukça ortamdan uzaklaşıyorsa aranızda bir mesafe oluşmuş olabilir diyor. Olabilir geç, mesafe oluşmuş. Başka ne var mesela? Görüşmek için çaba göstermiyorsa, birlikte vakit geçirmek istediğinizde sürekli bir bahane duyuyor, buluşma tekliflerinize olumlu yanıt vermiyor ve başka bir gün için öneride bulunmuyorsa, mesela sen dedin ki ya işte yarın bir oturup kahve içelim mi diyorsun mesela. Ya canım valla iyi olurdu ama çok işim var falan, başka bir zaman ertelesek. Sonra mesela ne zaman diyorsun, ya bilmiyorum ki. Genel olarak çok yoğunum. Yani sana karşı çok yoğunum. Yani sana karşı çok yoğunum derken işte hani görüşmeyelim diye. Sizinle öneride bulunmuyorsa sizinle görüşmeye çok istekli olmayabilir demiş mesela. Başka. Sizi tanımaya merak duymuyorsa diyor. Gününüzün nasıl geçtiğini sormuyor. Anlattıklarınızı takip etmiyor ve hayatınızda olup bitenle pek ilgilenmiyorsa aranızdaki iletişim tek taraflı ilerliyor olabilir demiş. Yani esasında aranızdaki iletişim ilerlemiyor. Sen tek taraflı bir şeylerde, bir çabalarda bulunuyorsun. Bence hiç o çabada da bulunma. Çünkü o çabalarda bulundukça daha da fazla böyle olabilirsin bir süre sonra. Bey, iyice istemeyen, aman bu da arkadaş sürekli yazıyor ya. Yanınızdayken başka şeylerle ilgileniyorsa demiş mesela. Sizinle konuşurken sürekli telefonuna bakması. Anlattıklarınızı dinlememesi veya sohbeti sık sık başka konulara çekmesi kendinizi önemsiz hissetmenize neden olabilir demiş. Zaten telefona bakıyorsa sürekli böyle bir seninle konuşurken demek ki... Sizinle aranıza mesafe koyuyorsa artık anla yani seninle ilgilenmediğini. Bir zahmet sende. Başka ne var? Son olarak duygularınızı ve düşüncelerinizi önemsemiyorsa demiş. Sizin için önemli olan konuları küçümsüyor, konuşurken sözünüzü kesiyor veya duygularınızı sürekli önemsizleştiriyorsa aranızdaki ilişkide bir sorun olabilir. Yani arada bir ilişki kalmamış ki abicim ya. Sen hala aradaki ilişkide bir sorun olabilir diyorsun. Bitmiş, bitmiş. Yani hani tabii şimdi gazeteci arkadaş okumuş, eğitimli insan, bitmiş diyemiyor. Sorun olabilir diyor yani. Durum böyle. Bunlar varsa artık biraz böyle bir yanlış limandasın. Yani rotayı başka tarafa çevirmende fayda var diyor uzmanlar. Son yarım saate gidiyoruz artık. Oo, 8:29 yapmışız bile.
Şimdi bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Ardından mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrası devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

için yaptınız. Herkes öyle. En fazla ne olur mesela? 10 dakika bir sapma olabilir. İşte o da alarmı erteleme. Belki bir yarım saat olabilir. Böyle biraz fazla erteleme. Onun dışında mesela her gün sabah diyelim 7'de kalkıyorsun. Bir sonraki gün 9'da kalkman için çok önemli bir şey olması gerekiyor. Ya uyuyakalman lazım. Ya o gün işe gitmeme kararı. Ne bileyim yani böyle şeyler olması gerekiyor. Biz onun dışında genel olarak tatil dışında aynı saat yani. Sabahları her gün aynı saatte uyanmak yalnızca günlük rutini kolaylaştırmıyor. Düzenli uyku saatleri vücudun biyolojik saatinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal işleyişinin desteklenmesine yardımcı olabiliyor demiş. Bilimsel araştırmalar uyku düzeninin sağlık açısından önemli bir rol oynadığını gösteriyor diyor. Da. Zor oluyor. O kadar da kolay olmuyor yani. Mesela her gün sabahın köründe kalkıyoruz. Ne demişti işte? Bağışıklık sistemi falan filan. Yani mesela çok desteklemesin ama biz her gün geç kalkalım. O da olur. Yani böyle bir imkanımız olur. Yani böyle bir imkanımız olsa o desteği biz başka yolla da bir şekilde tolere etmeye çalışırız ama işte olmuyor. Her gün benzer saatlerde uyanmak biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalar düzenli ve yeterli uykunun bağışıklık sisteminin normal işleyişiyle ilişkili olduğunu gösteriyor tabii ki. Ancak aynı saatte uyanmak tek başına hastalıklara karşı koruma sağlamıyor. Yani. Keşke öyle olsa da her gün 4-5 alarm birden kursak hani hiç saptırmasak sadece. Alarm çaldığında yataktan kalkmak bazı günler zor gelebilir demiş. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri biraz zor. Biraz zor geliyor vallahi yani şimdi açık söylemek gerekirse. Bu sadece benim için, herkes için öyledir yani. Özellikle hafta içi erken uyanıp hafta sonu geç saatlere kadar uyumak uyku düzeninde dalgalanmalara neden olabiliyor diyor. Bu da bir ihtiyaç. Bu da bir ihtiyaç. Oysa her gün benzer saatlerde uyanmak vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan alışkanlıklardan biri demiş. Tamam işte bağışıklık sistemini nasıl etkiledi falan filan yazılmış, tamam uzun uzun. Her gün kaç saat uyumak gerekir diyor. İşte bu konuda artık ben bilimle ters düşmeye başladım. Bunun bence belirli bir saati olmaması gerekiyor. Hani bir sal bir uyuyalım. Yalnızca uyanma saatini sabitlemek yeterli değil, uyku süresi de en az düzenlilik kadar önem taşıyor. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin kaynaklarında yetişkinlerin çoğunun gecede en az 7 saat uykuya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. İhtiyaç duyulan süre yaşa ve kişisel koşullara göre değişebiliyor denmiş. İdeali 8 saat deniyor biliyorsunuz. Bak burada zaten en az 7 saat demiş. Yani onun altına düşmeyin diyor. Ama biz diyoruz ki nereden biliyorsun bunu? Yani hep yapılan araştırmalar. Mesela şunu hiç araştırdınız mı? Hani sabah uyanma zorluğu olmayan bir birey hayatında işte ne bileyim yani yatıyor. Günde 10 saat uyuyor, 11 saat uyuyor falan. Mesela bunun hayat akışını incelediniz mi? Hep bak 8 saat falan bunlar evet. Kapitalist sistemin bize dayattığı şeyler yani. Hatta biri vardı 6 saat uyku yeter falan filan diyordu. Onun sesini çabuk kıstılar. Mesela 8 saat. 10 saate göre mesela böyle bir araştırma yapıldı mı? Hani 10 saat mi 8 saat mi? O yüzden diyoruz yani mesai saati evet hani günlük 8 saat olsun kabul, ona itirazımız yok. Ama 8 saati benim uyanma saatime göre ben belirleyeyim. Mesela kimi gün 7'de uyanayım, kimi gün işte yani şeye göre yani yine sonra gidip işe bir 8 saat yatarım, şey çalışırım bak o ayrı. Ama mesela 10'da gideyim, 11'de gideyim, uyandıysam 7'de yani. Böyle bir hayal işte yani şey, ütopya. Ama bence bu da araştırılmalı. Yani böyle bir serbest uykunun mesela faydaları neler? Serbest uyku. Uykuyu biz serbest bırakamıyoruz. Sıkıntı orada. 8.43 saatler. Sizinle bana bakmayın efendim. Sevgili Hasan, günaydın Mahmut Beyciğim. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hep böyle güzel bakın hayata demiş. Teşekkürler efendim. Günaydın. Vallahi biz güzel bakmaya çalışıyoruz. İşte hayatta bir sıkıntı var. Biz güzel bakmaya çalıştıkça o bir şekilde bir yerden bir sürpriz yapıyor sağ olsun. Hiç boş bırakmıyor. Bak hafta sonu bile alarm saatinde otomatikman uyanmak robot gibi olduk zaten diyor Senan. Değil mi? Bak mesela hafta içi belli bir saatte uyanmaya alışınca hafta sonu alarm çalmasa bile o saate şöyle bir gözleri açıyorsun. Bakıyorsun etrafa.

0: saate bakıyorsun, eyvah falan diyorsun. Sonra bakıyorsun, ha şimdi diyelim ki cumartesi. Oo diyorsun. Şöyle bir telefonu saat tekrar bir kenara bırakıyorsun. Diğer tarafa doğru dönüp hop tekrardan. Tabii sonra uyumak süper demiş. Evet, o uyandıktan sonraki uyumak kesinlikle öyle. Yani onun tadı bir başka. Bir de şey vardır ya, gecenin bir yarısı bazen fırlarsın yataktan geç kaldım diye. Bunu yaşamayan yoktur. Şimdi artık biliyorsunuz, sabah uyandığımızda zaten hava karanlık. Şimdi yaz saati, kış saati uygulaması olmadığı için sabah uyanıyorsun, normalde hava karanlık. Sonra gecenin bir yarısı başka gün mesela bir yataktan fırlıyorsun, eyvah işe geç kaldım diye. Neden? Çünkü alarmı kaçırdığını düşünüyorsun. Bir apar topar yataktan çıkıyorsun falan, bir bakıyorsun saat daha 4 mesela. Ondan sonraki uyumanın tadı of. Hiçbir şey de yok. Öyle yatağa tekrardan süzüle süzüle girmek. Onun yeri bambaşka yani. Pek çok terapiyi çöpe atar. Net söylüyorum. Bir adet Melis Fist dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakcan.

Melis Fis trajik trajikomedi radyonuzdaydı. Pekala.

Efendim, bankamatikte kartı kalanlar dikkat denmiş. İlk yapmanız gereken bu diyor. Yani ilk yapmamız gereken şey bankayı aramak. Bankamatikten ayrılmadan tabii ki. Oradan arayacaksın. Zaten direkt şeyde ne o? Şüpheli işlemler gibi bir şey. Hemen bağlıyorlar zaten müşteri temsilcisini orada. Diğer türlü temsilciye ulaşmak da çok kolay değil. Oradan söyleyeceksin. Kart şu ATM'de kaldı diyor. O da sistemden hemen iptal edecek. Ondan sonra şeyi soracaksın. Bak bir sıkıntı olmasın. Bir kere benim başıma gelmişti mesela. Tam para çekerken. Normalde aslında çok ATM kartı kullanmam. QR ile hallediyorum. Tam böyle para sayıyor ya. Tırırır diye dünyanın en güzel sesidir o. Ondan sonra bir şeyler oldu. Para çıkmadı. Kart da çıkmadı. Böyle ATM ile bakışıyoruz ekranla. Sonra hata verdi. Tekrar baştan başlamaya yaptı. Çöktü Windows. Ondan sonra şimdi bitti. Yani kart da yok. Para da yok. Şeye bakıyorsun, nedir o? İnternetten girdim şubeye. Bakıyorum para çekilmiş gibi görünüyor. Hesaptan para çekilmiş. Para yok. Karttan kontrol edeceksin. Kart da yok. Oradan mesela direkt olarak aramıştım ben. Söyledim, dedim böyle böyle. Dediler tamam, sorun yok. Dedim nasıl sorun yok? Hesapta para yok. Yani şey, para eksik. Ondan sonra yok dediler. O şimdi gelir falan filan. Dedim bak, kesin bilgimi arkadaşlara yayabilir miyim konuyu? Yayın dediler. Sonra o gün ne kadar, akşama kadar falan bir şey olmamıştı ama tekrar burada bir sayınmayın bir şeyler oluyormuş galiba. Ondan sonra geri gelmişti. Dikkat edin yani bunlara. ATM'nin kredi kartını yutması vatandaşlarda endişeye sebep oluyor. Böyle bir durumda panik yapmak yerine ilk dakikalarda doğru adım atmak büyük önem taşırken ilk yapılması gerekenler bankayla iletişime geçmek zaten o. Kartın kullanımını güvence altına almak ve şüpheli yardım tekliflerinden uzak durmak olarak gösteriliyor. Yani çevreden mesela birileri, abim, ablam yardımcı olalım. Bu tip kart yutmalarına karşı tecrübeli bir ekibiz falan derlerse inanmayın. Kimseden yardım falan istemeyin. Almayın çünkü o makine yutmuş artık. Kredi kartıysa ben neyse artık onun iptal edilmesi gerekiyor. Onu mutlaka yapın. Çünkü belli olmaz. Bunlar makinedir yani. Sen gidersin o sırada. Kart tekrar geri çıkar. Çıkmışlığı yoktur belki bugüne kadar ama belli mi olur yani? Ondan sonra oradan geçen başka birisi, aa kart kalmıştı bakayım ben şunu bir alayım der. Temassız alışveriş falan filan derken gerek yok yani. En güzeli bankayı aramak. Bak burada uzun uzun yazmışlar. Hayır. Öncelikle bankayı arıyorsunuz ve kartı iptal ettiriyorsunuz. Yapmanız gereken en doğru hareket bu. Geri kalan hepsi riskli bir daha. Son 8 dakikaya girmişiz artık valla. Şimdi artık yavaş yavaş toparlayalım programı efendim. Şöyle nedir bu? Selen Görgüzel mi? Tamam, dinleyelim.

0: 7 oldu saatler, gitme vakti geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
2: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam. Radyo S.
5: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler, Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özer, sağlık raporuyla yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz son günlerde solunum yolu enfeksiyonları yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti efendim. Ama bu hastalıklarla ilgili bildiklerimiz kadar gözden kaçırdığımız önemli noktalar da bulunuyor. O yüzden gelin ilk başlığımıza beraber bakalım. Üçlü virüste asıl risk nedir? Şimdi grip, COVID ve RSV, üç farklı virüsten söz ediyoruz. Bu hastalıkların şikayetlerine ne kadar birbirine benzese de riskler farklılaşabiliyor. Özellikle çocuklarda, ileri yaştakilerde ve kronik hastalığı olanlarda durum daha da ağırlaşabiliyor. İşte bu üç virüsün birbirinden nasıl ayrıldığının, hangi belirtilerin önem taşıdığının altını birlikte çizeceğiz. Bu noktada önemli bir ayrım da var efendim. Virüslerin aynı dönemde görülmesinin ötesinde vücutta nasıl bir araya geldikleri meselesi. O da bizi tam olarak ikinci başlığımıza getiriyor. İki virüs aynı anda bulaşabilir mi? Araştırmalar aslında bu sorunun cevabını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir insan aynı anda iki farklı virüse yakalanabilir. Ama önemli olan bu durumun hastalığın seyrini nasıl etkilediği. O yüzden eş zamanlı enfeksiyonların oluşturabileceği risklere değineceğiz. Özellikle kimler için daha ciddi sonuçlar olabileceğini kıymetli konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Şimdi bulaşıcılıktan söz etmişken bir de aşıyla önlenebildiği halde önemini koruyan bir hastalığa geçelim istiyorum. Üçüncü ve son başlığımız. Kızamık bağışıklık hafızasını etkiler mi? Birçoğumuz aslında kızamı ateş ve döküntüyle tanıyoruz. Oysa araştırmalar virüsün bağışıklık sisteminin daha önce başka mikroplara karşı geliştirdiği korumayı da azaltabildiğini gösteriyor. Yani hastalık iyileştikten sonra bile etkileri devam edebiliyor. Bunun ne anlama geldiğini, aşılama oranlarının neden bu kadar önemli olduğunu da ayrıntılarıyla ele alacağız. Sağlık raporu başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yayınımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim. Bazen işte bu bahsettiğiniz solunum yolu enfeksiyonları bizi de etkiliyor. Çok tedbir de alsanız çok bulaşıcı olduğu için bunların birçoğu ona rağmen bulaşabiliyor. Dikkatli olmak lazım.
0: Bizler de size geçmiş olsun diyelim. Hocam yurt genelinden bahsediyoruz ama sizin de dediğiniz gibi bizim çalıştığımız ofiste bile neredeyse herkes hasta. Kimisi öksürüyor, kimisi de günlerdir toparlanamıyor. Öncelikle bu tabloyu anlayalım istiyorum. Aynı ortamda bu kadar insanın hastalanması tek bir virüsün yayıldığını mı gösteriyor yoksa farklı enfeksiyonlar aynı anda dolaşabilir mi?
1: Şimdi bir defa... Bir viral enfeksiyon olduğu zaman virüsün aktif olduğu sırada ikinci bir virüsün eklenmesi çok nadir bir olay. Çünkü virüslerle bulaşan bu lenfosit dediğimiz vücut hücreleri interferon diye bir madde salgılar ve bu diğer virüsün hücreye girmesini engeller. Ancak bağışıklığınız düşüp interferon yeteri kadar salgılanmazsa ya da virüs miktarı çok fazlaysa, nadir de olsa birden fazla virüsün aynı anda enfeksiyon yaptığı olabilir. Ancak şu anda Türkiye'de belli bir virüsün artışından çok, birden çok virüsün arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Tabii grip henüz Sağlık Bakanlığı verilerine yansımadı. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü iki tip sürveyans var. Bu sürveyans sistemlerinde henüz grip virüsü tespit edilmedi görünüyor. Son yayınlanma tarihi de 27 Eylül. 27 Eylül'den bu tarafa henüz bir veri yayınlanmadı. Ama grip Türkiye'de şu anda var mıdır derseniz büyük bir ihtimalle vardır. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü sürveyanstan birisi aile hekimlerine dayanan bir sürveyans sistemi. Belli sayıda aile hekimi seçiliyor ve bunlara her hafta gördüğü 100 tane işte grip benzeri hastalıktan bir tane örnek gönderilmesi isteniyor. Dolayısıyla ancak bu kadar mı yakalayabiliyor? İkincisi de ağır solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerden hastanelerden gönderilen numuneler. Bu ikisinde de bu sezona ait henüz daha ilk vaka yayınlanmadı. Tabii bunun dışında kalan birçok insan hastalık geçirdiği için grip hastalığı Türkiye'de büyük bir ihtimalle var. Yani grip sezonu başlamıştır. Ancak grip sezonu Türkiye'de hep Aralık'ın son haftasıyla işte ikinci haftasını kapsayan o dönemde maksimum seviyeye ulaşır. Henüz daha o maksimum seviyelere gelmedi. Çok arttığı döneme. Tabii siz başlangıçta dediniz ki işte bunlar birbirine benziyor diye. Gerçekten doğru. Bir gripli vakayla koronavirüs vakasını ayırt etmek bazen bir hekim tarafından da mümkün değildir. Bırakın hani ailenin anlamasını, insanların kendindeki hastalığı anlamasını bir hekim de anlamaz. Bu ancak bir testle ortaya konulabilir. Ve burada da COVID'den çok gripin tanısının konulması önemlidir. Çünkü bütün bu saydığımız solunum yolu enfeksiyonları arasında tedavisi olan ve etkin bir aşısı olan tek hastalık griptir. Dolayısıyla ben bu sene bu artışta şu anda işte Sağlık Bakanlığı verilerinde de öyle. Rinovirüste yani nezle yapan virüste ciddi bir artış var. Orada geçtiğimiz yıllara göre bir artış başladı. Henüz daha çok artacağı dönemlere gelmememize rağmen. Bir de parainfluenza dediğimiz grip benzeri hastalık oluşturan virüslerde bir artış var. RSV'de Sağlık Bakanlığı verilerine yansıyan bir artış yok. Ancak RSV toplumda var. COVID hala devam ediyor ve hem COVID hem de COVID dışı koronavirüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları oldukça yaygın. İşte bokavirüs, metapneumovirüs gibi birçok virüsle gene hastalık yapıyor. Dolayısıyla bizim etrafta çok vaka görmemizin nedeni bu bütün virüslerin aynı anda toplumda şu anda yaygın şekilde bulunmasına bağlı.
0: Şimdi belirtileri sizler de ayrı bir parantez açtınız ve kafalarımız orada birazcık fazla karışıyor. Bu noktada güvenilir bir ayrım olması açısından bize ipuçları verir misiniz?
1: Evet, yani bir defa rinovirüsler dediğimiz nezle ki en çok görülen solunum yolu enfeksiyonudur. Genellikle sağlıklı insanlarda işte burun akıntısı, ateş, halsizlikte seyreden ve daha sonra birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelen bir hastalıktır. Ancak şu şikayette çok sık karşılaşıyoruz. Ya benim bir işte başladı burun akıntısı, ateş geçti ama iki haftadır hala devam ediyor diye. Evet, gerçekten bu bazen ikinci bir virüsün eklenmesine bağlı. Ama bazen de defans sistemimizin yani bizi koruyan sistemi yeteri kadar iyi çalışmamasına bağlı. Bu böyle sanıldığı gibi işte onu ye, bunu ye işte onlardan çok bu virüsün virülansıyla da yani ne kadar şiddetli seyredeceğine kuvvetiyle de ilgili. Dolayısıyla şu anda mevcut enfeksiyonlar grip gibi görünmüyor. Bir defa grip de rinovirüsten farklı olarak burun akıntısı çok nadirdir. Burun akıntısı pek görünmez. Grip genellikle ateş, öksürük, halsizlik, ileri derecede kas ağrısı, baş ağrısı da seyredip çoğu zaman insanı yatağa düşüren ağır bir hastalık. Oysa işte bu şekilde bir tabloya halk genel anlamda grip der. İşte sorduğunuz zaman böyle ya hasta görünüyorsun, geçmiş olsun neyin var diye önemli değil, grip olmuş der. Halbuki grip öyle değil. %1 civarında öldürücülüğü olan Ve bunun dışında eğer insanın altta yatan şeker hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalığı gibi hastalıkları varsa onların dengesini bozan, işte akut ataktan ve onların kalp yetmezliğini artıran, karaciğer yetmezliğini artıran ciddi bir hastalık. O yüzden griple karıştırmamak için bu söylediğim yeterli. Yani burnunuz akıyor ve ayakta dolaşabiliyorsanız gene büyük bir ihtimalle grip değilsiniz.
0: Peki.
1: Ama eğer burun akıntısı değil, yüksek ateş, baş ağrısı, genel vücut ağrısı, kas ağrısı var ve yatma ihtiyacı hissediyorsanız grip olma ihtimali daha fazla. Covid biraz daha hafif seyrediyor şu anda. Ancak eğer ağır seyrettiği hastalarla karşılaşırsanız o durumda da Covid'i de işte gripten ayırt etmek çok zor. Genellikle gribe benzer semptomlar yapar. Ama şu anda en sık görülen rinovirüs bildiğimiz nezle. Soğuk algınlığı dediğimiz tablonun en sık görülen nedeni. Orada genellikle belirgin bulgu burun akıntısı, hapşırıktır, öksürüktür. Halsizlik vardır ama böyle gripteki kadar çok şiddetli değildir. Kas ağrıları pek görülmez. İşte baş ağrısı gripte kadar şiddetli değildir. Ama bütün bunlara rağmen dediğim gibi bir hekime bile gittiğiniz zaman hekim test yapmadan bunları birbirinden ayırt edemez. Dolayısıyla test yapmak da özellikle grip testi yapılması gerekir. Çünkü bütün bu saydıklarımın içerisinde sonuçta bizi bir tedaviye yönlendirecek tek hastalık griptir gene.
0: Peki bu noktada anlattıklarınız fazlasıyla kıymetli çünkü bizler de hasta olduğumuzda grip oldum deyip geçiştiriyoruz ama altında başka nedenler ve belirtiler de var diyebiliriz. Hocam bulaşma meselesini biraz daha açmak istiyorum. Maalesef kapalı ofislerde saatlerce aynı havayı soluyoruz, klima çalışıyor diye ortamın havalandırdığını da düşünüyoruz. Oysa virüsün yayılmasında asıl belirleyici olan yakın temas mı yoksa soluduğumuz havanın yeterince yenilenmemesi mi?
1: Şimdi bir defa bu hastalıkların kışın görülmesi nedeni de işte kış hastalıkları diyoruz bunlara. Ve birçoğumuz soğuğa bağlıyoruz. Diyoruz ki işte ya soğukta kaldık. İşte işten eve gelirken çok soğuk hava, üşüttüm deriz. Aslında soğuğun hastalıklara etkisi sanıldığı kadar fazla değil. Soğuğun yaptığı belli şeyler var. İşte kas tutulması yapabilir, boğaz ağrısı yapabilir. Geçici şeylerdir bunlar. Ama gribe, nezleye falan neden olmaz. Orada bir virüsün bulaşması lazım. Neden kışın sık görülüyor bunlar? Çünkü daha yakın temas ediyoruz. Pencereleri açmıyoruz, odalar iyi havalanmıyor. Ve kapalı bir ortamda bir hastayla birlikte bulunduğunuzda bulaşma şansı artıyor tabii. Burada genellikle bizim kabul ettiğimiz, bildiğimiz hastalıklarda çoğu zaman 1 metrelik bir mesafedir. Tabii ofis ortamından bahsetmiyorum. Ama mesela bir yere gittiniz, alışveriş merkezine gittiniz, otobüse, metroya bindiniz. Eğer 1 metre yakınınızda hasta varsa o zaman çok rahatlıkla bulaşır bu hastalıklar. Onun için hasta olanların bir maske takacak kadar bilinçli olması lazım. İşe gelmemesi lazım, okula gelmemesi lazım. Çünkü iş ortamını düşünün. Bizim bahsettiğimiz böyle bir karşılama ama bir hasta kişi öksürüyor, hapşırıyorsa o odada ve maske takmıyorsa o zaman o odadaki herkese bulaşma şansı vardır. Tabii bunların bulaşıcılığı böyle kızamık ve su çiçeği kadar çok yüksek olmadığı için bütün herkes şey olmaz, hasta olmaz. Ya işte ben de vardım, hastalanmadı, sen nasıl hastalandın derler. Ama o sırada kime çok miktarda virüs bulaştıysa, kimin o sırada bağışıklığı biraz daha düşükse onda hastalık yapar. Genellikle Bunların kuluçka süreleri kısadır. Yani başladıktan sonra işte birkaç gün içerisinde o hastalık belirtileri ortaya çıkar hepsinde de. Eğer zaten o kişi toplumu kendinden koruyacak önlemleri almıyor ise, sizin bazı önlemleri almanız gerekir. Ama hep bu COVID'de bu meseleyi çok konuştuk. Sağlıklı insanların maske takıp birinden virüs almasını önlemesi çok kolay bir iş değil. Çünkü o maskeler hastalığı olan kişiden virüsün etrafına yayılmasını önlemede etkilidir. Diğerlerinde gene etkilidir tabii. Etkisi yok değildir ama çok daha düşüktür öbürüne göre. İkincisi, öyle bir ortamda çalışırken şu COVID döneminde çantamızda bir alkollü el dezenfektanı bulundurma özelliğini kaybettik maalesef. Halbuki o sadece COVID için değil, solunum yoluyla bulaşan bütün hastalıklar için önemlidir. Çünkü öksürük de hapşırık da ortaya çıkan bu damlacıklar gelir masaya, ortak kullanılan alanlara. Merdiven trabzanıydı, işte asansörün koluydu, düğmesiydi. Konar ve siz gidersiniz hiç habersiz işte oraya.

0: veya dokunursunuz. Elinizi temizlemeden ağzınıza, burnunuza götürürsünüz ve virüs size bulaştırır. Onun için özellikle bu gibi dönemlerde çok büyük faydası var. Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların çoğu böyle sekonder ulaşır. O yüzden o alkol dezenfektanlarını bulundurup iş yerlerinde de özellikle o iş yerlerinin yöneticilerinin belki girişlere bunları koyması, sık sık el temizliğinin sağlanması açısından önemli. Ama en etkili yöntem hasta olan kişinin topluma çıkmaması. Yani iş yerinde çalışıyorsa işe, okula gidiyorsa okula gitmemesi. Eğer tedbir almadan giderse siz ne yaparsanız yapın bulaşacaktır hastalık.
1: Hocam bir taraftan
0: Ve
1: mevcut.
0: mümkün olduğu kadar havalandırmak lazım odaları. Yani soğuk da olsa arada bir işte pencereyi açıp bir havalandırmasını sağlamak.
1: Hocam bu önlemleri yapacağız. Bunlar aklımızın bir köşesinde olsun. Bir taraftan mevcut enfeksiyonları konuşuyoruz ama önümüzde daha uzun bir kış dönemi var. Üstelik artık grip, yalnızca grip aşısından söz etmiyoruz. Covid ve RSV'ye karşı da farklı koruyucu seçenekler var. Tabii bunlar herkes için aynı şekilde önerilmiyor ama kışa girerken kimlerin hangi korumaya ihtiyaç duyulduğunu da açıklık getirelim kısaca.
0: Şimdi şöyle, grip aşısı Türkiye'de herkese uygulanan bir aşı değil. Risk gruplarına öneriyoruz biz de. Risk grupları COVID'dekine benzer ama gripte bazı ilave risk grupları var. Örneğin COVID'de olmayan gebe kadınlar en büyük risk altında. Hem bu işte kendi sağlıklarını tehlikeye sokabilir çünkü gebelik bağışıklığın düştüğü bir dönemdir. İkincisi, ölü doğumlara falan yol açabilir. Dolayısıyla gripten korunmada ilk sıradaki hedef gruptur. İkincisi, 0-5 yaş arasındaki çocuklar. Özellikle 6 aylıktan küçüklerin aşı yaptırma şansı olmadığı için onları fiziksel önlemlerle korumak. Ve bir evde bir gripli hasta varsa eğer ondan uzak tutmak. Çünkü 1 metre o mesafeyi sağlamak lazım. Son derece önemli. 6 aylıktan itibaren aşı yapılabilir. Zaten 6 ayla 5 yaş arasındaki çocuklar aşılamada ikinci hedef grup. Bunun dışında İşte 60 yaşın üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, kronik organ hastalığı. Buna işte kronik karaciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, koroner hastalıklar, yetmezlikler dahil buna. Yani kalp hastalıklarının dışında kronik böbrek hastalıkları olanlar mutlaka aşılanması gereken gruplar içerisinde. Covid aşısı yapılmıyor gibi bir şey şu anda. Zaten Türkiye orijinal Covid aşısını aldıktan sonra Covid aşısında defalarca yenilenmeler geldi. Çünkü virüs mutasyona uğradıkça elimizdeki aşının etkisi azaldı. Dolayısıyla o mutant virüslere etkili Covid aşıları geliştirildi. Bunlar Türkiye'ye hiç gelmedi. Dolayısıyla zaten şu anda da Covid aşısı yaptıran kişi sayısı derseniz yok denecek kadar az. Ama eğer yapılacaksa mevcut aşılardan değil, mutant virüslere karşı olan aşıdan getirtip yapmak lazım. Şu anda Covid çok öldürücü ve ağır seyretmediği için birinci hedef değil. RSV'ye gelince evet RSV bazen özellikle bazı gruplarda ölümcül ciddi sonuçlara yol açabilen bir solunum yolu enfeksiyonu. Öyle nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonundan çok daha çok akciğerleri, bronşları tutarak bu etkisini gösteriyor. O yüzden de bir RSV aşısını herkes yaptırsın demiyoruz şu anda ama en azından RSV aşısını yaptırmak için İşte bir durum var mıdır? Kendisi o gruba giriyor mu diye bir hekime sormalarında yarar var. Özellikle küçük doğumlarda olan çocuklar, gebe kadınların aşılanması önemli. Gebe kadınları aşılayarak çocukları koruyorsunuz. Çünkü en ağır seyrettiği dönem özellikle bu yeni doğmuş ve eksik doğmuş prematüre çocuklar. Onun dışında belli kronik hastalığı olan kişilerde RSV ağır seyredebiliyor belli yaşın üzerinde. Onlar da gene şu anda Türkiye'de serbest piyasada var. Devlet ödemiyor ancak kişi kendi imkanlarıyla aşıyı alabilirse o zaman yaptırabiliyor. Ama grip aşısını devlet bu saydığımız risk gruplarına ödüyor. Dolayısıyla grip aşısı için herhangi bir para ödenmesi söz konusu değil. Eğer bu gruplara giriyorlarsa, girmiyorlarsa o zaman kendi imkanlarıyla alacaklar. Çünkü birçok insan var. Bu insanlar mesela performansları nedeniyle grip geçirmek istemiyorlar. Bunların içinde sanatçılar, sporcular olabilir. Çünkü grip geçirdiği zaman yatağa düşürür grip. Kalkıp gidip yapamaz. Yani gripli halde o işini yapamaz. O yüzden zaten haberlerde görürsünüz futbol takımları falan toplu halde aşılanırlar. Bunların nedeni daha çok performanslarının eksik olması. Önemli görevlerde bulunan devlet görevlileri, bunların eğer 5 ila 7 gün işlerini yapamaz duruma gelmesi problem oluşturuyor ise o kişilerde aşılanmalarında büyük yarar var.
1: Hocam solunum yolu enfeksiyonlarını konuşurken bir başka bulaşıcı hastalığa da değinmek istiyorum. Üstelik sizler de geçtiğimiz günlerde kızamık konusunda önemli uyarılarda bulunmuştunuz. Vaka sayısı geriliyor ama aşılama oranında da düşüş görüyoruz. Bu iki veriyi birlikte nasıl okuyorsunuz?
0: Şimdi şöyle Türkiye'de bazı seneler vaka sayısı düşük seyreder. Böyle 3-5 yılda bir artışlar görülür. Bu insanları yanıltmasın. Bu kızamığın kendisine özgü bir durumdur. Yani kızamık belli senelerde vaka sayılarının artışlarıyla seyreder. Toplamına bakmak lazım. Toplamına baktığınız zaman evet gerçekten biz kızamığı 2007-2011 arasında senede 7 ile 11 arasında vaka sayısına kadar düşürdük. O dönemlerde bizler öğretim üyesi olarak öğrencilerimize, yani tıp fakültesindeki öğrencilere kızamık vakası gösteremiyorduk eğitimleri için. Ama sonra 2013'te bir salgın oldu. Arkasından her 3-5 yılda bir artışlar ortaya çıktı. Bu senede kızamık vakaları biraz yüksek seyretmeye başladı ama henüz daha kışın başlamadığı bir dönemdeyiz. Ve burada bizim hep korkumuzun en büyük nedeni şu. Şimdi her hastalık için bu bulaşma özelliğine, bulaşma katsayısına göre falan değişen bir sınır değer vardır. Bu sınır değer bize eğer aşılama oranı bu değerin altına düşerse salgın riski var demek anlamına gelir. Yani kızamıkta bu %95'tir. Eğer aşılama oranınız %95'in üzerindeyse salgını önleyebilirsiniz demektir. Ancak %95'in altına inerseniz o zaman salgın riski var demektir toplumda. Şimdi Türkiye'de özellikle bu aşı karşıtı söylemlerin yaygınlaşması, bunların çok kolaylıkla ifade edilebilmesi ve yeterince bunlara karşı mücadele edilmemesi nedeniyle bir aşıya karşı bir çekingenlik, isteksizlik ortaya çıktı. Bu işin hiç şakası yok. Yani siz Eğer çocuğunuzu aşılatmazsanız, çocuğunuz kızamık geçirirse şunu deme hakkınız yok. Size ne? Siz çocuğunuzu aşılatın, ben aşılatmıyorum deme hakkınız yok. Çünkü aşılanmamış her çocuk aşılanmış çocukları da risk altına sokar. Çünkü bireysel anlamda %100 koruyucu bir aşı yoktur. %98 korur. Hadi deyin %99 korur. Şimdi kızamık aşısının koruyuculuk değeri %98. Bu şu demektir. Aşılanan her 100 kişiden 98'i geçirmez hastalığı, ikisi geçirebilir. Ama toplumsal işte o sınır da oradan geliyor. Siz %95'in üzerinde kişi aşılarsanız o aşıya rağmen korunamayan çocuk hastalığı bulaştıracak kaynakla karşı karşıya gelmez. Ama eğer %95'in altına inerseniz bu risk ortaya çıkar. Dolayısıyla siz kızamıklı çocuğunuzu ki henüz döküntüler çıkmadan bulaşıcılık başlar gönderirsiniz okula. Aşılanmış çocuğa da bulaşabilir. O yüzden topluma karşı sorumluluğumuzdur. Kızamık aşısını yaptırmak, diğer çocukluk aşılarını yaptırmak. Ama maalesef bu oran giderek bir düşüş gösteriyor. En son işte Sağlık Bakanlığı verilerinde böyle bir şey yok. Ama Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen aşılama oranı %92'ye kadar düşmüş durumda. Bu alarm zilleri çalıyor anlamına gelir kızamık açısından. Bunun için aşılamanın artırılması yönünde bazı tedbirler alınması gerekir.
1: Hocam süremiz nasıl geçti anlamadım. Son bir dakikamızın içindeyiz. Neler söylersiniz?
0: Şimdi bir defa yani şu anda böyle büyük bir salgın falan yok. Ancak birçok hastalık dolaşımda olduğu için aynı anda işte kimisi rinovirüsle, kimisi parainfluenzayla, kimisi RSV'le birçok virüsle enfekte oluyorlar. O yüzden böyle bir korku olmaz. Ancak eğer özellikle risk grubuna giriyorsanız mutlaka grip aşısını yaptırın. Bu senenin aşısı zaten var piyasada. Hangisini bulabilirseniz onu yaptırın. Ancak grip aşısı en azından hastalığı hafifletme ve korunma yönünden son derece önemlidir. İkincisi özellikle çocukların aşılarında eksik olmaması gerekir. Bu bizim hem çocuğa hem de topluma karşı sorumluluğumuzdur.
1: Peki hocam, kıymetli bilgileriniz için teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yayınımızdaydı ve bizler üçlü virüs grubundan kızamığa kadar pek çok tabloyu birlikte ele aldık. Yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

0: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam.
2: Radyo S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
3: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Ekonomi Hattı başlıyor. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

0: ASTV ekranlarından merhaba, ekonomi hattıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan ekonomi başlıkları bugün de sizlerle buluşuyor olacak. Her perşembe olduğu gibi bugün de ekonomist, doçent doktor Gökhan Işıl bizlerle birlikte olacak, günü yorumlayacak. Programda hangi başlıklar öne çıkacak, bugün hangi konuları konuşacağız, stüdyomuzda ekranımıza da o maddeleri getirdik, kısaca hatırlatalım. 4 maddemiz, günün öne çıkan başlıkları bu şekilde. İlk olarak ABD enflasyonu yeniden yükselişte dedik. Günün önemli başlığı çünkü çok veriyi aynı anda etkileyen rakamlardı elimize ulaşan veriler, ABD'den gelen enflasyon rakamları. Üstelik mesele yalnızca benzin fiyatları değil, çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde. Peki bu tablo ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikasını nasıl etkileyecek? Daha yüksek faiz ihtimali, doların seyrinden altına, borsalardan Türkiye'ye kadar pek çok alanı etkileyebilir. Bugün piyasaların gözü kulağı tabii ki bu sorunun yanıtında enflasyon verisiyle birlikte ABD'den bize yansımalarını aktarıyor olacağız. İkinci başlığımıza geçtiğimizde yapay zeka hisselerinde sert satış dedik. Yapay zeka son dönemin en büyük yatırım hikayelerinden birisi. Ama şimdi bu alanda sert satışları da görmeye başladık. Yatırımcılar artık yalnızca yapay zekanın geleceğini değil, yapılan dev yatırımların ne zaman ve nasıl kazanca dönüşeceğini de sorguluyor. Acaba teknoloji hisselerinde bir düzeltme mi yaşıyoruz yoksa piyasalarda daha büyük bir endişenin işaretleri mi var? Birazdan bu sorunun perde arkasına da bakacağız. Gökhan Hocama soruyu yönelteceğiz. Diğer bir maddeye geçtiğimizde altın ve petrolde yön arayışı dedik. Şimdi bir tarafta doların hareketi ve Fed'in faiz politikası, diğer tarafta Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler var. Altın ve petrol fiyatları birbirinden farklı dinamiklerin etkisi altında yön arıyor. Peki altındaki bu rakamlara baktığımızda bir yükseliş işareti gördüğümüzde en azından son çeyrek için bu kalıcı mı diye soruyoruz. Bu soru akıllarda. Diğer tarafta da petrol dedik. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma. Akaryakıttan ulaşıma, oradan da market raflarına kadar uzanan bir maliyet baskısı olarak önümüze geliyor. Bu baskı kalıcı mı diyeceğiz? Çünkü küresel piyasalarda yaşananların etkisi bir noktada hepimizin cebine dokunuyor. Bunu da biliyoruz. Son maddemizi de hatırlatarak birazdan sohbetimize başlayacağız. Tera yatırımın başvurularına SPK engeli dedik. Fon piyasalarında yaşananlar gündemimizden düşmüyor. Bir süre daha gündemimizde olacak gibi de gözüküyor. Şimdi sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren bir gelişme daha geldi elimize. SPK, Tera Yatırım'ın borçlanma ve iki ayrı sermaye artırımı başvurusunu mevcut koşullar ve belirsizlikleri de gerekçe göstererek işlemden kaldırdı. Burada önemli olan yalnızca milyarlarca liralık başvurular değil, kararın, şirketin finansman planına ve yatırımcıların değerlendirmelerine de ne anlama geldiğini konuşacağız. Peki bu karar nasıl okunmalı? Yatırımcılar bundan sonra hangi gelişmeleri izlemeli? Onların hepsine de birazdan bakacağız. Yorumlarla birlikte ekranlarımızda olacak. Birazdan ekonomist, doçent doktor Gökhan Işıl bizlerle birlikte olacak. Günün öne çıkan maddelerini aktardık. Ekonomist, doçent doktor Gökhan Işıl bizlerle birlikte. Hemen hoş geldiniz diyorum hocam ASTV ekonomi hattına.
1: Hoş buldum Canan Hanım.
0: Hocam piyasaların tansiyonu zaten yüksek. Şimdi bir de İstanbul'da havanın tansiyonu yükseldi. Bursa'da da öyle. Yağmur sel derken bu aralar maalesef hava durumu da piyasalar gibi hareketli. Şimdi şaka bir yana yoğun yağışlardan etkilenmemişsinizdir umarım diye size de bir sorayım. Sizin bulunduğunuz durum yani konum olarak da nasıl yağmurlu aranız diyeyim.
1: Şöyle Canan Hanım, şükür benim oturduğum yer bir dere yatağı ya da eski bir dere yatağı değil. Dolayısıyla da bundan açıkçası yağmurdan sadece motosiklet kullanıcısı olarak biliyorsun evet. Ben bir motosiklet kullanıcısıyım. O noktada etkilendim. Bizim aracımızla dışarı çıkışımız yasaklandı. Ama onun dışında evet çok ciddi bir yağmur var. Bugün ama trafik daha sakin. Uyarılara vatandaşların uyduğunu görüyorum en azından İstanbul'da. Ben evden çıkmadım gördüğünüz üzere. Evimdeyim ama durum çok kötü. Haberleri seyrediyoruz. Sizler gibi güzel haber kanalları bu haberleri veriyor. Maalesef çok kötü durumda olan, çok zarar gören vatandaşlar maalesef. Var. Hepsine iki vatandaşımız canını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Zarar görenlere de hepsine geçmiş olsun.
0: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Burada İçişleri Bakanı'nın da vurgusu önemliydi hocam, onu tekrar hatırlatalım. Riskin sürdüğü noktalarda, özellikle riskli noktalardan uzak durulması gerektiğini söylemişti. Bu çok önemli, tekrar hatırlatalım. Gelelim bizim gündemimize hocam. ABD ile başlayalım. Evet. Eylül ayında tüketici enflasyonu aylık olarak %0,6, yıllık da %3,7 oldu. Şimdi yıllık enflasyon Ağustos'taki %3,4 seviyesinden yükseldi. Beklentilerin de biraz üzerinde gelmiş oldu. Şimdi çekirdek enflasyonda fiyat baskılarının yalnızca enerjiyle aslında sınırlı olmayabileceğini işaret ediyor. Burada dikkat çekici nokta da enerji maliyetlerinin yükselişi mi diyeceğiz? Çekirdek enflasyonda gördüğümüz katılık mı diyeceğiz? Bu tablo bize ne anlatıyor hocam? Amerika'dan gelen veriler, yorumunuza bırakalım.
1: Şimdi Canan Hanım, şurada yandan kopya çekiyorum ekrandan verilere de. Şimdi verdiğiniz verilere 3 tane veri ekleyeceğim müsaadenizle. Bunlardan birincisi enerji fiyatlarındaki aylık değişim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ağustos ayında %2,1, Eylül ayında aylık bu. Yıllık değil, aylık Amerika'da. Ağustos 2,1, Eylül ayı %5,2. Benzinin fiyatındaki değişime bakalım Amerika'da. Ağustos ayında aylık 3,9, Eylül ayında 9,1. 9,1 Amerika'da aylık bir benzindeki hareket. Barınma çok hafif bir yukarı hareket etti. Niye veriyorum? Çünkü Amerika'da bir politik karar ve faiz kararı açısından ikisini ayırıyorum. Çünkü politik kararda Trump etkili, faiz kararında da FED etkili. Evet. Önemli noktalardan bir tanesi ve diğer noktada ikinci el otomobil fiyatları Ağustos ayında 0,4, Eylül ayında 0,7. Şimdi bir bunları verelim. Çünkü neden? Bunlar ağırlıkla barınma hariç oynak kalemlerdir. Yani konjonktürel hareketlerden daha fazla etkilenerek hareket eden kalemlerdir. Dolayısıyla bunlarda şu anda ciddi bir yukarı hareket var. Bu da manşet enflasyonu, Amerika'daki manşet enflasyonu yukarı doğru hareket ettiriyor. Çünkü öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi PCA vardı, bu tüketici harcamaları. Şimdi bu tüketici harcamalarında yukarı çıktığını görüyoruz. Ve genelde Amerika'da tarihsel veriye baktığımız zaman tüketim harcamaları enflasyonun ilk artmaya başladığı dönemlerde enflasyondaki artışın önüne geçiyor. FED bu mesela benzer şeyi biz 2021 yılında da yaşadık Amerika'da. Dolayısıyla bundan sonra 2023'te FED faiz arttırmaya geçtiğinde biraz geç kaldı, yılınla ilgili eleştiriler de vardı o dönemde. Faiz arttırmaya geçtikten sonra tüketici harcamaları aşağı geçmişti. Şu anda bir de bu da var. FED ne yaptı şimdi bu noktada? 0,25 Eylül ayında faizi arttırdı.
0: Evet.
1: Peki önümüzdeki dönem ne yapacak? Şimdi biraz geniş çerçeve veriyorum. Çünkü iki ortada da var. Bir, oynak kalemlerdeki etki yüksek. Çekirdekteki etki halen fazla değil. Dolayısıyla bu veriye baktığım zaman ben FED faiz arttırmayabilir, aralığı da bekleyebilir diyebilirim. Yani bu verilerde. Ama diğer yandan tüketim harcamaları artmaya başladı. Gelecekteki enflasyon beklentileri artmaya başladı. 10 yıllıkları geçtim. 30 yıllık tahvillerde Amerika'da yukarı doğru faizlerde artışlar görmeye başladım. Şimdi bu durumda da o zaman beklentiler kanalı bozulmaya başlayınca da bu noktada da beklemeyebilir. Dolayısıyla faiz arttırabilir. Ekim ayı sonundaydı toplantı, 26'sı tam hatırlamıyorum galiba tarihini. Dolayısıyla şimdi bu noktada baktığımız zaman FED de iki arada bir derede kalmış durumda. Hadi bir şey daha ekleyelim FED için. Şimdi faiz arttırma baskıları geliyor. İşte borsa zaten sıkıntıda Amerika'da. Özellikle uzun zamandır tartıştığımız bir nokta vardı. İşte yapay zeka hisselerinin çok aşırı yükseldiği, dolayısıyla işte borsanın ABD'de çok yükseldiği bir sıkıntı yaşayabilir mi diye. Şimdi yavaş yavaş bunları görüyoruz. Bu yapay zeka şirketlerinin çok ciddi borçlanmaları olduğunu ve faiz düşmediği için de hem tahvil üzerinden hem de kredi borçları üzerinden çok ciddi bir finansman maliyetleri var. Bu da bu şirketlerin sürdüremez hale getiriyor. Şimdi baktığınız zaman Amerika'da şu anda 3 tane sıkıntı var. Birincisi finansal istikrar, kredi ve borçlanma piyasasındaki, çünkü bu yapay zeka firmaları İkincisi fiyat istikrarı FED. Üçüncüsü tahvil faizlerini yüksek getiri, yüksek faiz ödemesi ve ABD hazinesi. Ve bir tabir vardır, işte aşağı sakal yukarısı bıyık derler. Yani Amerika şu anda buna döndü. Faiz arttırsam mı arttırmasam mı? Açıkçası heyecanla bekliyoruz ama FED'in işi gerçekten çok daha zor Canan Hanım.
0: Evet, takipteyiz. Bir belirsizlik var sizin de söylediğiniz gibi. 27-28 Ekim'de FED toplantısını bekliyoruz. Şimdi enflasyonu kontrol altına alma çabası, siz de belirttiniz, yüksek faizlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi var. Burada tabii FED'in nasıl bir adım atacağı gerçekten tüm bu şartlar içinde belirsizliğini koruyor. Hocam şimdi ABD enflasyonunu konuşmuşken beklentilerin üzerinde gelen rakam elimize geldi. Bu rakam gelmeden önce hep şunu konuşuyorduk. Altının yönünü de belirleyecek. Şimdi onu da size sormak istiyorum. Şimdi hem de Fed'in faiz arttırabileceği beklentileri hala masadayken doların gerilemesi, altında da kısmen bir yükseliş gördük. Normalde yüksek faiz beklentisi hani altın üzerinde bir baskı oluştururken bir anda da doların zayıflaması var. İşte burada bir destek alabiliyor altın. Bir toparlanmadan bahsediyoruz ama yatırımcı bu toparlanma kalıcı mı diye merak ediyor. Bu etkiyi nasıl yorumlayacağız altın üzerinde?
1: Ben son herhalde iki aydır sizinle canlandım. Bütün yayınlarda söylediğim gibi yine söylüyorum. Kısa dönemde altın yatırımcısı çok dikkat etsin. Yani bu yukarı gidişin değil aşağı gidişinde bir tutuşu olabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü neden? Çünkü biliyorsunuz piyasa beklentiyi fiyatlar gerçekleşmeyi satar. Dolayısıyla zaten altın fiyatı Fed'in faiz arttırma beklentisi vardı. Veriler geldikten sonra bir miktar terse doğru hareket etti. Bu da altın fiyatını bir miktar yukarı doğru hareket etti. Ama halen 4210 dolar seviyesinin altında seyrediyor altın. Ve bu noktada merkez bankalarının altın alım var. Çünkü neden? Fed'in bu noktada hareketleriyle beraber, çünkü merkez bankaları şimdi dolar rezervimi tutayım, altın rezervimi tutayım. Bunun arasında kalıyordu. Ve Fed'in kararları, Trump'ın kararları, işte savaşlar derken merkez bankaları nereye doğru geçmeye başladı? Altın rezervine doğru geçmeye başladı. İki, dünyada bir enflasyonist bir baskı olması, bu 1970'li yıllara ben bunu benzetiyorum. İşte petrol krizi yaşandı 73'te. Petrol krizi sonrası petrol fiyatları arttı ve enflasyonist baskı oldu. İşte o dönemlerde yine merkez bankalarının dolardan kaçış altına doğru geçiş dönemi vardı. Çünkü Amerika'da da bir enflasyon olacaktı. Dolayısıyla merkez bankaları rezervlerinde enflasyonist bir parayı bulundurmak istemezler. Dolayısıyla dolar enflasyonu yükselmeye başladığı bir dönem olarak düşünüyoruz bu enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı. Dolayısıyla da merkez bankası neden? Mesela örnek veriyorum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, biz ne yapıyoruz rezerv olarak? İşte convertible dövizleri, işte altın tutuyoruz değil mi? Neden? Çünkü enflasyonist etkilerden arınsın diye. Şimdi TL niye tutmuyoruz? Çünkü enflasyonist etkiye maruz kalma ihtimali yüksek. Şimdi bu durumda dolar da enflasyona maruz kalacaksa ben niye dolar tutayım rezervimde? Dolayısıyla altına geçiyor merkez bankaları. Şimdi bu Fed'in faiz arttırma döngüsünün ya da beklentisinin, özür diliyorum döngü yanlış oldu, beklentisinin altını düşürmesini, merkez bankalarında da Amerika'da enflasyon çıkacak, ben dolar satayım, altın alayım hareketleriyle beraber orada belli bir seviyede tutuyor. Fakat merkez bankaları da rezervleri bir yere kadar tutabilecek. Dolayısıyla ondan sonra rezerv arttıramayacaklar. Çünkü neden? Fed faiz arttırdıkça da bu sefer küreselden para çıkıp Amerika'ya doğru gitmeye başlayacak. Dolayısıyla o noktada merkez bankaları artık alımları durduracağı için ne olmaya başlayacak? Hatta bir miktar finansal istikrar, fiyat istikrarını sağlamak için rezerv de altın da satmak zorunda kalacaklar. Bu durumda altının fiyatında aşağı doğru bir risk olabilir. Yani buna dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bir iki aylık, bir yıllık, bir buçuk yıllık bir yatırım yapmak istiyorum diyenler için evet getiri potansiyeli olabilir ama çok riskli bir varlık şu anda altın canım.
0: Evet, izleyicilerimiz düzenli olarak altın mesajlarını atıyorlar hocam. Merak ediyorlar. Onlara da söyleyelim. Bugün yine iyi haberi kısa vadeciler için özellikle veremedik. Uzun vadeciler zaten attılar. Onlar beklemedeler. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Hocam az önce kısa bir parantez açtınız yapay zekaya ilişkin. Biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Şimdi yapay zeka şirketlerinin hisselerinde de sert satışlar görüyoruz. Burada yaşananlar bizim için yapay zeka şirketleriyle ilgili hangi bilgiyi veriyor hocam?
1: Şimdi Can Hanım, teknik bilgim yok ama geçen bir çalışma okudum. Oradan aklımda kalanları ben size aktarmak istiyorum. Çok da güzel bir çalışmaydı. Yapay zekadaki firmaların elektrik tüketimi. Yani evet, bizim bu yaptığımız ve yani şöyle söyleyeyim, yani tezahür edemeyeceğim büyüklükte bir enerji tüketimiydi. Yani milyon milyon megawattlarda bir enerji tüketimlerine doğru giden bir süreç. Dolayısıyla enerji maliyetinin arttığı bir dönemde bu yapay zekanın da çok ciddi bir maliyetini arttırıcı yönde bir nokta. Dolayısıyla ama yapay zeka halen evet dünyada hemen hemen herkes kullanıyor ama zorunlu bir mal değil. Yani biz fiyatı örnek veriyorum, X bir yapay zeka kullanıyorsun, ayda $20 veriyorsun. Ücretsiz de var ama hadi ben biraz daha aktif kullanayım diyorsun, $20'ını veriyorsun. Onu sana $80 çıkarttığında ya bunsuz da ben yaparım, biraz daha uğraşayım diyebileceğim bir ürün. Dolayısıyla bu noktada da bu yapay zeka firmaları bu maliyet artışlarını koyamıyorlar tabii, fiyata yansıtamıyorlar. Bu da çok ciddi bir ciro kayıplarına doğru onları götürüyor. Böyle bir şeyin geleceği zaten tahmin ediliyordu ki bu geldi. Çok hızlı büyümüştü. Balon diyenler var, çok büyüdü diyenler var. Tartışılır, hesaplamak lazım ama Amerikan borsası çok hızlı büyümüştü. Dolayısıyla bu noktada da bir risk vardı. Ve kitabi teori, makro kitabı teori, şu arkadaki kitaplardan birinden bulup açabilirim sayfasını size. Kitapta aynen şöyle anlatır. Reel getirir, reel faizin arttığı dönemde borsa düşer. Yani temel kural budur. Yani bütün makro kitaplarda anlattığımız temel kural budur. Şimdi FED'de az önce konuştuk. Reel faizi arttırmak zorunda. Yani bu enflasyonu düşür. Taylor Rus'tan gelir bu. 1960'larda 90'larda çıkmış bir formül. Fisher etkisinden geliyor o da. Yine klasik ekolün düşüncesinden. Dolayısıyla işte bu Taylor Rus'a göre reel faizi arttırmaları gerektiği için de ne olacak? Borsa Amerika'da da düşmeye devam edecek. Bence burada asıl soru şu olması lazım. Bütün bu Amerika bu kadar karışıkken Merkez Bankası ne yapacak? Hadi soruyu kendime sordum.
0: Evet hocam. Bir de şey de söyleyeyim size. Siz şimdi bu yapay zekadaki enerji tüketimini söylemişken benzer bir haberde şöyle okumuştum. İşin bir de su boyutu var. Şimdi inanılmaz derecede bir su kullanımından bahsediyoruz burada. Çünkü ciddi bir veri kullanımı var. Burada tabii ciddi de bir soğutmaya ihtiyaç duyuluyor. İşin görünmeyen kısmında da hani yapay zeka ile alakalı böyle bir risk de karşıya gelmiş. Bu da ilgi çekici bir haberdi. Burayla alakalı da veri tasarrufuyla ilgili adımların atılması bekleniyor. Enerji tasarrufuyla alakalı. Bunu da bir söyleyelim hocam. Şimdi bir de size şunu soracağım. Evet. Tüm bu anlattıklarınızla beraber. Buyurun hocam.
1: Bir şey ekleyeceğim sana. O zaman ne yapayım ben? Soğutmayı da çok uğraşmayayım. Grönland'da kurayım bu yapay zeka tesislerini.
0: Hocam önerimizi iletelim. Düşünmüşlerdir herhalde.
1: Bence düşündüler. Zaten Grönland'ı ele geçirmeye çalışıyorlar işte birileri.
0: Evet. Soğuk ortama ihtiyaç var bu noktada ama şimdiye kadar kullanılan kısımda da zaten ciddi bir su kaybı da sorun yaratmış. Bu da haber metinleri olarak önümüze geldi. Şimdi tüm bu program başından beri konuştuklarımıza bakacak olursak hocam, hisse senetlerinde satışları gördük, derinleşiyor. Yatırımcıların da bir devlet tahvillerine yöneldiğini görüyoruz. Ama enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönem var ve Fed'in faiz artışının da yeniden gündeme geldiği örneğini de gördüğümüz bu ortamı hani özetledik. Şimdi tahvillerin güvenli liman olarak öne çıkması bence dikkat çekici. Yorumlamanızı isteyeceğim bu yönelişi. Şimdi küresel piyasalarda da riskten kaçışın mı güçlendiğini gösteriyor bize?
1: Şimdi Burada şöyle geleyim şimdi. Soru iki aşamalı, o yüzden onu kurgulamaya çalışıyorum kafamda. Şimdi birincisi TL'den konuşalım. Ülkemizde zaten bir borçlanma araçları, piyasa ve fonlarla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla bir devlet tahvillerine geçiş var. Ülkemizde de dolayısıyla da tahvillerin fiyatlarında bir miktar yukarı hareketi biz geçen haftalarda gördük. Geldik Amerika'ya. Şimdi Amerika'da iş biraz daha değişik. Çünkü neden? Özellikle 10 yıllıkların fiyatları şu anda çok yüksek. Dolayısıyla neden 10 yıllıklar diyoruz? Çünkü Amerika'da en çok likiditesi olan ve enflasyon beklentisini en temel gösteren verilerden bir tanesi 10 yıllık devlet tahvillerinin fiyatları. Dolayısıyla bu fiyatların da yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bu hem Fed'in faiz arttırma hem de beraberinde enflasyonun yükselmesiyle beraber geliyor. Dolayısıyla şimdi az önceki soruyla birleştiriyorum. Aslında az önceki sorunun detaylı açıklamasının içerisinde de yer alabilirdi. Tahvilin çünkü betası sıfırdır devlet tahvillerinin. Tahvilin getirisi yukarı doğru çıkarsa ben niye borsaya gireyim? Yani dolayısıyla burada ne olmaya başlıyor? Daha net bir yatırımın olacağı yere doğru varlıklar gitmeye başlıyor. İşte altından gidiyor, tahvile giriyor. Borsadan çıkıyor, tahvile gidiyor. Yani aslında tahvile yatırım yapıyor olması ne demektir? Dolara, Amerika için konuşuyorum, dolara yatırım yapıyorlar. Şimdi hadi gel bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Türkiye'de sen hazinenin tahvillerine yatırım yapıyorsan bunun anlamı nedir? Türk lirasına yatırım yapıyorsun. Peki, şimdi ben size bir bomba soru sorayım Canan'ın. Şimdi ben yabancı yatırımcıyım. Amerika'daki Amerikan tahvillerinin getirisi belli. Ama ben Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de ben reel olarak daha çok getiri elde edeceğim. Nasıl olacak bu? Tahvillerin getirisi eksi kur benim reel getirim. Çünkü oradaki kur şeyi. İşte dün bazı medyaya yansıtan IMF toplantısında Sayın Karahan'ın işte kur artışını bir miktar daha yukarı doğru hareket edecek yani gibi bir açıklamalar var.
0: Bir
1: Ne
0: de
1: kadar
0: şöyle
1: doğru, ne
0: demişti, hani
1: kadar
0: fon
1: bilmiyorum.
0: çıkışlarına rağmen yerleşiklerin TL varlık tercihlerinin zayıflamadığını da söylemişti. Yani yerli yatırımcının hala TL'ye ilgisi var demişti.
1: Bunu konuştuk geçen hafta. Evet, var bu veri de zaten belli. Çok küçük bir kısım DTH'ları gidiyor. Gerisi mevduata doğru geldi. Yani dolayısıyla evet, ama burada önemli olan yabancı yatırımcı. Çünkü bizim uyguladığımız politikada sıcak paraya ihtiyacımız var. Bu sıcak parayı sağlayabilmek için de reel faizi pozitif tutmamız lazım. Peki bu durumda kur bir miktar daha yukarı çıkarsa o zaman tahvil getirilerinin ne olması lazım yabancı yatırımcının burada kalabilmesi için? Artması lazım. Tahvil getirisinin artabilmesi için de ne olması lazım? Faizlerin yükselmesi lazım. Bizim açımızdan bütün bu gelişmelerin, az önce konuştuğumuz bütün gelişmelerin bize doğru gelen kısmı TL tahvil faizlerinde önümüzdeki dönem yukarı yönlü hareket olabilir. Peki TL tahvillerinin yukarı yönlü hareket olabilmesi için ne olması lazım? Merkez Bankası'nın piyasadaki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çıkartması lazım. Merkez Bankası bunu nasıl yukarı çıkartacak? Ya politika faizini arttıracak ya da işte yine haftalıktan geceliğe doğru dönecek. Şimdi tam bak şu ana kadar Canan'ım Türkiye ile ilgili bir şey konuşmadık, farkında mısın? Tamamen yurt dışında Amerika para hareketi, Fed'in politikaları, Amerika'daki tahvil getirileri bunun üzerinden konuştuk. Ve Türkiye'de her şey ceteris paribus, hiçbir şey olmamış olsa bile bu seni Türkiye'de maalesef ki faizleri yukarı yönde hareket ettirme baskısının içerisine sokuyor. Ki haftaya Perşembe günü, haftaya bugün saat 2'de politika faizi kararı gelecek. Birçok yer anket yaptı bana. Hepsine ben faizi sabit tutmasını bekliyorum dedim. Ve baktığımda bütün anket yapan kurumlarda ya bir ya iki kişiden biri oldum. Herkes faiz düşüşü bekliyor. Ve ben tekrar ediyorum, evet faiz düşüşü olabilir ama çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Hatta şimdi haftaya için bununla ilgili bir veri hazırlıyorum ben. 2021 döneminde ABD'deki tahvil hareketleri ve sonunda Fed'in faiz kararı ve o dönem bizim Türkiye'deki faiz hareketleri ve paranın yönünü, yani bu cash inflows, yani paranın hareketi, yani yabancı sermayenin giriş ve çıkışını gösteren veriyi hesaplayacağım. Çünkü riskli bir dönemde de olabiliriz Canan.
0: Şimdi ABD enflasyonu 3,7, biz de bakıyoruz %29 yıllıkta baktığımızda. Burada tabii dış gelişmelere bağlı olarak merkezin de yönü değişiklik gösterebiliyor tahminler. Önümüzdeki hafta gerçi sizle yayın yaptığımızda daha açıklanmamış olacak. O gün yine konunun üzerinden geçeriz ama tahminler de hocam etkenlere bağlı tabii değişiklik gösteriyor. Şimdi Türkiye demişken. En sona bıraktım fon soruşturması hocam. Yani devam ediyor, daha da konuşacağız. Son olarak SPK, TERA yatırımla alakalı burada. Bu borçlanmasıyla alakalı TERA yatırımın 19 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı. Onun dışında 50 milyar liralık tahsisli sermaye artırımı ve beraberinde 28 milyar liralık iç kaynaklardan sermaye artırımı başvuruları var. Bu başvuruları da belirterek mevcut koşullar ve belirsizlikler gerekçesiyle aslında işlemden kaldırdı. Üç önemli finansman başvurusunun da aynı anda işlemden kaldırılması konusu var burada. Bu konuyu nasıl okuyacağız hocam? Yani hem de karar şirketin finansman olanakları için, yatırımcı güveni için en çok konuştuğumuz konu da bu. Bize ne anlatıyor?
1: Ya şu Canan Hanım şöyle, zaten şu ortamda ki fark ettiysek bütün o PYŞ'ler iki gruba ayrıldı. TERA bir yerde, diğer hepsi bir yerde.
0: Evet, evet.
1: Yani öyle düşünelim. Ve TERA'daki bu tasfiyedeki fonların total rakamı da toplam tasfiyedeki fonların yarısından bir miktar daha fazla. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda sermaye arttırımını ayrı açacağım. Önce borçlanma aracını söylüyorum. Bir de özel sektör tahvillerinde sektörde son dönemde bir sıkıntı var. Maalesef ödenmemekle ilgili bir sıkıntılar var. Bu da zaten bu noktadaki güvenin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Şimdi böyle bir ortamda kurul kalkıp bu itibari değerde olan, ki şu anda TERA yatırımın da kredi skoru çıkmıyor. Yani geçen baktım, kredi TERA yatırımı kredi skorunu veren kuruluş skoru kredili, yani nötrden kastım hiçbir not olmayan takip edilmesi duruma, izlenen duruma getirmiş. Yani dolayısıyla kredi skoru böyle olan bir kurumun borçlanma aracının ihracını yapabilmesi zaten olanaklı değil. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulu, senin borçlanma imkanın yok, kredi skorun yok. Bundan dolayı da sana izin vermiyorum. Diğer bütün her şeyi geçtik. Zaten teknik açıdan da böyle. Geldik sermaye arttırımına. Şimdi zaten bu fonlarla ilgili olarak bu fon varlıkları, edinilen gelirler ve bunların havuzlara alınıp bu fon mağdurlarına dağıtılması ile ilgili bir kural varken, zaten o zaman TERA yatırımın içinde böyle bir varlık varsa niye ben bunu şimdiden sermayeye eklettireyim? Ben kurul olarak böyle bakarım. Orada hazır para varsa o para orada hazır blokeli dursun. Çünkü şu anda TERA yatırımdan hiçbir şekilde para çıkamıyor kuruldan izinsiz olarak. Dolayısıyla o para orada dursun, her şey netleşsin. Ondan sonra eğer bir suç gelirinden elde edilense oraya aktarılsın. Değilse de şu anda mevcut TERA yönetiminde de sıkıntı. O zaman bir şekilde neyse bir kayyum yönetimi ya da benzer bir şekilde varsa, en azından faaliyetlerin uygun bir şekilde olacak bir yönetimle de TERA yatırımın devam etmesi lazım. Çünkü içeride yüz binlerce yatırımcı var. Onların da, yani fon olmayan yatırımcılar da mağdur durumda şu anda. Dolayısıyla ona da bir düzenleme getirmesi lazım ama şu anda mevcut durumda bu gelirlerin ne olduğu belli olmadan kurul buna izin vermez. İkincisi de zaten TERA yatırımın kredi notu yok. Not olmayan bir kuruma da kurul borçlanma aracı ihracına izin vermez.
0: Hocam bir de size şunu soracağım. Şimdi ben bir yatırımcıyım, Canan Deniz olarak 50 bin yatırmışım, işte fonlardan 100 bin lira geri almışım, karımı kazanmışım, işte ana paramda duruyor vesaire. Hani güvenli iade sisteminden, gönüllü iade sistemine bağlayacağım bunu. Burada ben hani aldığım karı ne kadarını, hani kim yatırabilir, onu soracağım size. Çünkü hukuki bir boyutu da burada yok. Var olan süreçte devam edecek. Hani ben devlette bir görevim yoksa ya da göz önünde birisi değilsem kim ne kadar bu parayı bu kadar yatırabilir? Gönüllü iade sistemi burada nasıl işler hocam?
1: Şimdi bu çok hassas bir konu Canan Hanım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iadede az önce dediğiniz gibi Canan Deniz girdi, TEFAS'a baktı, hisselere baktı. Ya X hisse 3 tavan olmuş. Hadi gireyim. Bir param vardı. Aa 1 oldu, 2 oldu, 3 tavan oldu. Hadi ben çıkayım, tekrar düşebilir. Şimdi bu normal bir piyasa hareketi. O zaman böyleyse her halka arzdan sonra birçok hisse 4-5-6 tavan gidiyor. O zaman bütün bu hisselerle ilgili biz tavanlardan sonra işlem başlatalım. Yani dolayısıyla piyasa işleyişiyle ilgili sen bir işlem yaptın. İçeriden bir bilgi almadın. Sana belli bir getiri taahhüdü verilmediyse bu yatırımcının parasını almak bana göre sermaye piyasası işleyişi mantığına aykırı. Burada iadeleri çok iyi incelenmesi lazım. Ben bir içeriden bilgi aldım. Bak bu hisse kesin gidecek. Bu yükselecek. Şu fiyatlardan şu tarihlerde gir. Şimdi bütün hepsi de devamlı yukarı gitmiyor. Ara ara aşağı gelir. Çünkü işte bak şu dönemde bir aşağı gelecek. O dönemde sat. Sonra yukarı çıkarken tekrar alırsın gibi bir bilgi aldıysa ve işlemleri buna göre yaptıysa ve onun yaptığı işlemler de ağırlıklı ortalama fiyatı, borsadaki fiyat oluşumu var ya, o fiyat oluşumunu etkileyecek yükte bir işlemse, şimdi 50 bin liralık Canan Hanım'ın yaptığı bir işlem bir borsa fiyatını etkilemez ki. Ama ben 150 milyon, 200 milyonluk bir hacimle işlem yaparsam o kağıdın borsadaki büyüklüğüne göre değişir ama ben o fiyatı etkileyebilirim. Yani dolayısıyla bunların dikkat edilmesi gerekiyor. Çok hassas bir nokta. Dolayısıyla gerçekten eğer gerçekten bir kötü niyetle gelir elde eden varsa bunların alınması lazım. Ama kötü niyetli olmadan bir yatırım mantığıyla yatırım yaptı, getiri elde ettiyse bu parayı nasıl alacağız? Örnek veriyorum. Ben bunu çok kişiye örnek verdim. Kişi aldı gitti oraya yatırım yaptı. Getirisini aldı, hiçbir bilgisi yok, çocuğunu okula yazdırdı, üniversiteye gönderdi, üniversite parasını ödedi, çocuk da bir yıl eğitim aldı, geldi buraya, ne diyeceğiz biz çocuğa, aldığın eğitimi ona mı yatırmayacağız? Yani o yüzden çok hassas bir konu, çok iyi incelenmesi lazım.
0: Evet, hani belirttiniz, oradan bir bilgi alıp yönünü çizdiyse eğer şöyle de olmayacak. Hani ben paramı yatırdım, tamam, bir bilgi almıştım, işlemimi, kazancımı buna göre aldım. Aldığım karı ya da parayı iade ediyorum. Ama iade ettiğinde burada hukuki olarak süreçte demiyor ki tamam sen iade ettiğin için senin üzerindeki yasal düzenleme ile alakalı işte suçlamaları da kaldırıyoruz. Böyle bir şey de yok değil mi hocam son olarak?
1: Yok. Maddeyi tam hatırlamıyorum. Hatam varsa lütfen, ama 107B olması lazım. Sermaye Piyasası Kanunu manipülasyon suçları. Ve bu madde kapsamında deniyor ki eğer siz bu şekilde bir bilgi edinerek bir manipülasyon neticesinde bir gelir elde ettiyseniz bunun cezası elde ettiğiniz gelirin iki katıdır. Yani dolayısıyla sadece elde ettiğin geliri ödemekle bitmiyor. Elde ettiğin gelir kadar da bir ceza i̇ki ödemen katı. Gerekiyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, ekonomi hattında bugün de süremizin sonuna geldik. Ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl bizlerle birlikteydi. Güne dair, gündeme dair, piyasaya dair yorumlarını bizlerle buluşturdu. Biz bugün de programımızı noktalıyoruz. Şimdilik veda zamanı diyelim. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla, Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo
2: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

95.6 Radyo S'te bugün Ümit Sayın'la açtık Güne Bakanı ve Unutulmayanları. Gönül Yareler İçinde şarkısıyla geldi. Son günlerde bir hali yine popüler çünkü Mustafa Ceceli ile beraber yeni bir versiyon da sunmuştu şarkıyı bizlere Ümit Sayın. Ben şarkının ilk halini sahibinin sesinden çaldım sizlere ilk dakikalarda. Eski ama eskimeyen, unutulmayanlarla birlikteyiz. Tam bir saat boyunca saatlerimiz 14'ü gösterecek sizlerleyiz. Hemen ardından da bir saat boyunca yeni şarkılar çalacağız. Varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen istekler, Radyo S'in bir de WhatsApp hattı var. 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. İlk şarkımız sevgili Mert için geldi. Gönül Yareler içinde Ümit Sayın. İkinci şarkımızsa Sezen Aksu'dan 90'ların ilk günlerinden Gülümse adlı şarkı ki Gülümse adlı albümün isim şarkısı. Sevgili Banu Hanım ve çalışma arkadaşlarına, doktor arkadaşlarına, hemşire arkadaşlarına gidecek bu güzel ve keyifli şarkı. Herkese merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.

Sezen Aksu Gülümse, ardından da ilk albümünden Aşkı Nur Yengi. Hatta albümün isim şarkısıydı Sevgiliye. Sezen Aksu okulundan mezun olan ilk öğrencidir kendisi. Arda arda çaldık şarkılarını. 92 yılından bir Fatih Erkoç şarkısıyla devam edeceğiz. Albümün adı Oynatmaya Az Kaldı ve bu albümün slow şarkılarından biridir. Ellerim Bomboş, sözü bestesi kendisine ait şarkısıyla Fatih Erkoç. Şimdi radyonuzda.

İlk yarım saatin sonuna doğru yaklaşıyorken böyle slow şarkılar arda arda dinledik ama biraz daha hareketlilere geçelim artık diyenlere Arif Bey için çalacağım bir Göksel şarkısı var. Aslında Göksel yorumu diyebiliriz çünkü bir Türk sanat müziği şarkısı ve tüm sanatçılar zamanında Zeki Müren dahil seslendirmiştir bu şarkıyı. Şarkının adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Cahit için ve Arif için çalacağım Göksel.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bir Barış Manço şarkısı dendi, Sahibinden İhtiyaçtan adlı 80'lerin sonunda çıkardığı bu albümden Gönül Ferman Dinlemiyor'u çaldım ben de. Barış Manço severlere saygıyla, sevgiyle andık Barış Manço'muzu. Yine 90'larla devam edecek olursak bir ilk albüm şarkısıdır. 95 yılında yayınlanan Caner Erçetin'in ilk albümünden Umrumda Değil gelir radyolara.

Hakan Peker severler. Genelde Karam çok fazla çalınıyor. Bir de Bir Efsane. Aralarda böyle farklı şarkıları vardır ki 94 yılında çıkardığı albümden Sen Yok Desen De ile geldi Hakan Peker radyolara. Sırada ise bir Sezen Aksu şarkısı, bir Emel Miftoğlu klasiği. Hovarda var ama Ebru Gündeş yorumuyla çalacağım şarkıyı. Bu bölümün son şarkısını ise Burak Kut seslendirecek. İlk albümün çıkış şarkısıyla bizi 1994'e götürecek. Benimle Oynama.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: seni.
1: Her ne kadar Halleylim adlı şarkısını bizlere sunmuş, yayınlamış, klibini çekmiş olsa da bir önceki şarkısı Umrum Dışı'yla listelerde yükselmeye devam ediyor ama Bel Matiz. Neredeyse 2-3 ayda bir yeni bir şarkı üretiyor ve sunuyor bizlere. Onlardan biriydi. İkinci saatin de açılış şarkısıydı Umrum Dışı. Ekim ayının son konseri 30 Ekim Cuma akşamı Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Açık Hava Tiyatrosu'nun da son konseri olarak tarihe geçecek Mabel Matiz'in konseri, ki daha önce geldi ama çok fazla ilgi gördüğü ve kapalı kişi olduğu için bir konser tarihi daha belirlendi. O da 30 Ekim. Bakalım yağmurlu olacak mı, hava soğuk olacak mı, serin olacak mı? Gerçi bunları düşünmedik çünkü biletleri alındı bile. Mabel Matiz'in ikinci ve bu yılın da son yaz konseri Açık Hava Tiyatrosu'nda 30 Ekim Cuma akşamı saat 21'de. Ajda da yine Açık Hava'nın konukları arasındaydı geçtiğimiz günlerde. O da yeni şarkısıyla şimdi listelere giriyor. Şarkısının adı Şahsen Ben ve Ajda.

Oyunun adı Kadın Kafası. Sinan Dülger'in anısına deniyor. Ali Arabozbey, Bengü Öztürk Akkaya, Billur Yazgan, Gümeş Alpay Aslan ve İrfan Kangı birlikte oynuyorlar. Yönetmen yine İrfan Kangı. Daha önce Bursa'ya birkaç kez gelmiştir bu oyun. İzleyemeyenler varsa aranızda, bu akşam bir kez daha Bursa'da saat 20'de Baob sahnede. Biletleri ise Bu Bilette ve Biletini Al da satışta. Aynı sahnede yarın akşamsa Ozan Güven var. Stand-up değil, TED Talk değil, bir tiyatro oyunu değil, bir oyun hiç değil. Ozan Güven'le OMG yarın akşam 20.30'da yine Baob sahnede.

Bir gece bir bavul iki kadın. Feride ve Şirin. Bir anne, diğeri kız. Ama bu annelik kan bağıyla değil, seçimle, kabulle ve sevgiyle işlenen bir bağ. Şirin Feride'nin karnından değil, hayatından doğmuş bir evlat. Anne kız olmak için aynı bedende başlamış bir hikayeye mi ihtiyaç vardır? Yoksa birlikte yürünmüş yollar daha mı güçlüdür? Feride yıllarca sessiz kaldığı hatıralarıyla, Şirin ise kendi köklerini anlamaya çalışarak bir bavulun içinde savrulur. Birbirlerine ne kadar yakın oldukları ve ne kadar yabancı kaldıklarını aynı anda keşfederler. Çünkü bazen en büyük mesafeler kan bağları içinde saklıdır ve en güçlü bağlar ortak acılarla ürülür. Sevgi her daim hayatlara mucizedir. Bir yaş dönümü rüyası, zamanın içinde sıkışmış duygulara, annelik ve evlatlık kavramlarına, aidiyet anlamına dokunan derin bir hikaye. Erendiz Atasu yazmış, Meriç Coşar oyunlaştırmış, Bengüsu Gürbüzer Doğru yönetmiş, Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral oynuyorlar. Romandan sahneye projesiyle devlet tiyatrolarının bu güzel oyunu, Bir Yaş Dönümü Rüyası, bu hafta Bursa Devlet Tiyatrosu Ferazcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Perşembe yani bu akşam, yarın akşam ve cumartesi saat 18'de. Biletlerse biletinan.com'da ve ayrıca AVP gişesinden de temin edilebiliyor. Bir Ajda Pekkan klasiği Yazık Olur, ismi Sinan yorumuyla geldikten sonra Emrah Karaduman düzenlemesi, aranjesi Gülis Ayla yorumuyla bir Sertab Erener şarkısıdır. Ateşle Barut. Şimdi.

pop müziğinin güçlü yorumcularından bir tanesi Bora Duran. Çok sevilen Döndüm şarkısı. Müzik dünyasında fırtınalar estiriyormuş. Sanatçının hayatındaki en özel dönemlerden birine denk gelen şarkı adeta bebeğiyle birlikte gelen bir uğura dönüşmüş. Uzun bir aranın ardından yeniden dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmış şarkı. Tüm dijital müzik platformlarında gösterdiği büyük başarıyı radyo ve televizyon listelerinin zirvesine taşıyarak bir numaraya kadar yükselmiş durumda. Hem dijital dünyada hem de geleneksel medyada yakaladığı çıkışla dikkatleri tekrar üzerine çekti bu şarkı. Bir de gittiler remixini yaptılar Emir Luca remixiyle. Bir kez daha şarkıyı servis ettiler radyolara. Döndüm hatırlayanlar vardır ama remix versiyonu ilk kez çalacağım sizlere. Radyo S'te Güne Bakan'da. Bora Duran ve Döndüm Emir Luca remixiyle şimdi sizlerle. Hemen ardından kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yeni şarkılarla devam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Verdiği yer konserde sahne performansı ve sürprizleriyle büyük yankı uyandıran bir isim Mert Demir. Hız kesmeden yeni çalışmalarına ve konserlerine devam ediyor. Bu yaz 18 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava sahnesinde unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Sahnesinde Türk müziğinin güçlü ve sevilen isimlerinden Kibariye'yi ağırlamıştı. İkilinin birlikte seslendirdiği sözü müziği ve aranjesi Mert Demir imzası taşıyan Kara Kış Harbiye Gecesi'nin en dikkat çeken anlarından biri olmuş ve dinleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Harbiye Açık Hava sahnesindeki bu şarkı videosuyla Mert Demir'in YouTube kanalında yayınlandı ve şarkısının kaydıyla radyolara da servisi yapıldı. Ben de keyifle çaldım sizlere bir konser kaydı olarak. Kara Kış, Kibariye ve Mert Demir'den geldikten sonra Gökhan Tepe'nin akustik serisinin bölüm 1'inden ilk çalışma Araf'tayım. Bir Ebru Gündeş aslında şarkısı olarak bilinir. Ama sözde Şebnem Sungur bestede Gökhan Tepe vardır bu şarkıda. İşte kendi şarkısını sahibinin sesinden dinleyeceğiz. Araf'tayım ve Gökhan Tepe.
1: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yer.

Yıllarca televizyonda filmini izlediniz. Daha sonra tiyatro sahnesini Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu olarak bizlere sunuldu. Bu iki kardeş gerçekten çok da başarılı bir şekilde sahneledi. Ve geçen sezonda Bursa Devlet Tiyatrosu repertuarına aldı Süt Kardeşler adlı tiyatro oyununu. İsmail Galip Arcan'ın yazdığı, Sinan Pekinto'nun yönettiği ve Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı Süt Kardeşler bu hafta Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde izlenebiliyor. Bu akşam, yarın akşam, Cuma Cumartesi saat 20'de. Ayrıca Cumartesi matinede saat 15'te izleyebiliyorsunuz. Süt Kardeşleri biletlerse biletini al da ve ayrıca AVP gişesinden de temin edilebiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi

biletinal.com'da satışta. Özlem Tekin şarkılarından bir tanesidir. Adresler karıştı. Pamela ve Gökçe beraber yeniden yorumladılar. Şimdi yeni bir şarkı çalacağım sizlere. O da Mansur Arkın yenisi. Sen varsan ben yokum.

Ve son olarak ileteceğim tabii ki her perşembe olduğu gibi tüm sezon boyunca Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserleri periyodik bir şekilde. Geçen hafta başladı, bu hafta ikinci konser. Orkestra şefi Cemilcan Deli Orman. Solistimiz ise piyanoda Giorgi Gigashvili. Konser saat 20'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos'ta Orhan Gazi salonunda. Biletlerse biletina.com'da. Şebnem Ferah Mayın Tarlası'yla Faruk Sabancı'nın Fit Remix'iyle gelecek. Ardından da güzel keyifli şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. Radyo S'de Güne Bakan'da. Yarın aynı saatlerde haftanın son programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo S. S. S. Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam. Radyo S.
7: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
8: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: AsTV ekranlarından merhaba. Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız reel sektörle bugün karşınızdayız. Bugün sigortalanmanın önemine dair konuşacağız. Burada bazı konu başlıklarımız olacak. Sigortalı olmaya dair bildiklerimizi, bilmediklerimizi, bilmemiz gerekenlere bir parantez açacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Sigortacı Ender Balca bizlerle birlikte. Birazdan konuşacağız. Programın ana çerçevesini çizmek üzere stüdyomuzda ekranımıza 4 madde taşıdık. O 4 maddeyi de kısaca aktararak bugün programımızda hangi maddeleri öne çıkaracağımıza dair sizleri de bilgilendirmiş olalım. İlk olarak bina çökünce sigorta öder mi sorusu akıllarda. Maalesef acı tecrübeler yaşıyoruz. İstanbul Maltepe'de yaşanan bina çökmesi de o acı örneklere maalesef bir örnek. Hepimize çok önemli bir soruyu yeniden hatırlattı bu olay. Yaşadığımız evin başına beklenmedik bir olay geldiğinde sigortamız varsa ki deprem sigortasından da bahsediyoruz ama her sigorta her olumsuzluğu kapsıyor mu? Bizi sigortamız ne kadar koruyor? Üstelik burada tabii önemli ayrıntılar da var. DASK her türlü bina hasarını karşılamıyor. Hasarın neden meydana geldiği ve poliçenin kapsamı da burada işte büyük önem taşıyor. Peki deprem olmadan bir bina çökerse ev sahipleri ve kiracıları da düşünmek lazım. Hangi güvencelere sahip hem ev sahibi hem kiracı? İşte bugün bu soruların yanıtlarını konuşacağız. Konu başlığı önemli. Alacağımız cevaplar da bir o kadar kıymetli olacak. Geçelim ikinci başlığımıza. Otobüs kazalarında yolcunun hakları neler sorusuna da yanıt arayacağız. Burada da tabii Türkiye gündeminde önümüze gelen yine olumsuz bir başlık. Manisa Akhisar'da yaşanan ve can kayıplarıyla hepimizi üzen otobüs kazasından bahsediyoruz. İşte bu kazaları hatırladığımızda seyahat güvenliğini ve yolcuların haklarını yeniden gündeme getirdi. Bir otobüse bindiğimizde yalnızca gideceğimiz yere ulaşmayı düşünüyoruz ama arka planda bizi korumak için devreye giren sigortalar da var. Trafik sigortası, koltuk ferdi, kaza sigortası ve daha farklı sigortalar neler? Hangi durumlarda devreye giriyor? Bir kaza yaşandığında yaralanan yolcuların ya da maalesef diyelim hayatını kaybedenlerin yakınlarının hakları neler? Onları da süremiz yettiğince ele alacağız. Şimdi bir diğer başlığımıza geçelim. Sel ve doluya karşı kasko güvencesi dedik. Hava koşulları bazen öyle hızlı değişiyor ki birkaç dakika içinde ciddi maddi hasarlarla karşılaşabiliyoruz. Yoğun yağışta su altında kalan araçlar, dolu nedeniyle zarar gören araçlar diyelim. Böyle durumlarda pek çok kişi kaskosu varsa bütün zararın karşılanacağını düşünüyor. Ancak yine burada da poliçenin kapsamı, muafiyetler ve teminatlar belirleyici. Kasko yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Hasar meydana geldiğinde nasıl hareket etmeliyiz? Burada da araç sahiplerinin bilmesi gereken ayrıntılara süremiz yettiğince göz atacağız. Geliyoruz son başlığımıza ve aslında bu başlıkların birbirini etkileyerek geldiği sonuca. Sigortada poliçe detayları önemli dedik. Gerçekten önemli. Bugün konuşacağımız bütün konuların ortak noktası bu 4. madde. Sigorta yaptırmak kadar neyi sigortaladığımızı bilmek de bir o kadar önemli. Bazen daha uygun fiyatlı bir poliçe tercih ediyoruz ama İhtiyaç duyduğumuz anda hangi teminatların kapsam dışında kaldığını bazen fark edemeyebiliyoruz. Peki poliçemizi elimize aldığımızda öncelikle hangi maddeleri kontrol etmeliyiz? Teminat limitleri, istisnalar ve muafiyetler bu başlıklar bize ne anlatıyor? Sigortanın teknik dilini de biraz kenara bırakıp hepimizin de anlayabileceği bir şekilde doğru güvenceyi nasıl seçeceğimizi konuşacağız. Reel sektör başlıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, programın ana çerçevesini genel hatlarıyla çizdik. Tabii konu başlıklarımız bunlar ama önemli olan bu konuları doğru bir şekilde öğrenebilmek, anlayabilmek. Diyelim işte tam bu noktada az önce de söylediğim gibi çok kıymetli bir konuğum var. Ender Hanım bizlerle birlikte. Ender Balcı, hoş geldiniz AsTV'ye, Reel Sektör'e.
1: Hoş bulduk, merhabalar efendim.
0: Ender Hanım, şimdi burada merak ettiğimiz çok fazla konu başlığı var. Evet. Yani sigortalı olmak çok önemli. Sigorta yaptırıyoruz aslında, hani bu konuda bir bilincimiz genel olarak artmaya başladı ama yaptırdığımız sigortanın neyi kapsayacağını herhalde bazen tüm detaylarıyla bilemeyebiliyoruz. Ama işte o detaylar bizim için çok önemli. Şimdi çoğu zaman sigortayı biz bir olumsuzluk yaşandığında, bir hasar aldığımızda hatırlıyoruz ama öncesinde bu olayı yaşamadan yaptırmamız ve yaptırdığımız sigortanın detaylarını bilmemiz ne kadar önemli sorusunu size soracağım. Evet. Çünkü pek çoğumuz bu konuda sanırım bilinçli değiliz. Nelere dikkat etmeliyiz? Size soralım genel hatlarıyla, sigortalı olmanın da önemini bize anlatır mısınız?
1: Şimdi şöyle, Türkiye'deki sigortacılık anlayışı ve sigorta anlayışı gelişmekte ve değişmekte. İnsanlar daha bilinçlenmeye başladı. Neyi satın aldıklarını artık inceliyorlar. Evet, aslında sigortacılık şöyle bakılıyor. Risk gerçekleştikten sonra ben acaba nasıl çözüm bulabilirim? Hayır, böyle bakmamak lazım. Aslında biz sigortacılık yaptığımız zaman riskleri önceden satın alıyoruz. Yani sizin başınıza gelebilecek her türlü riski sigortalayarak başınıza gelmeden çözmüş oluyoruz riskleri. Bu ayrıntıları açıkçası şöyle yapıyoruz. Müşterilerimizle alakalı en ince ayrıntısına kadar teminatlar, riskler gerçekleştiğinde neler olabilir? Tabii müşterilerimize de bırakmak lazım. Bazen fiyat biraz önce söylediğiniz gibi öne geçebiliyor. Fiyat öne geçmeden aslında doğru fiyatlamayla, doğru teminatlarla nasıl poçelendirebiliriz kısmına bakıyoruz biz.
0: Bu gerçekten çok önemli. Siz de söylediniz, hani burada müşterinin diyebileceğimiz sigortalı olacak kişinin tercihleri de, yolu belirlemede sizler için çok önemli bir detaydır. Şimdi konutumuzu sigortalıyoruz, aracımızı sigortalıyoruz, iş yeri sigortası yaptırıyoruz. Tabii hepsini ayrı ayrı başlıklar halinde siz biliyorsunuz ama vatandaşın özellikle hani bu sigortaları yaptırırken bilmesi gerekenler, dikkat etmesi gerekenler nedir? Yani prim tutarına mı bakacak burada, teminatlara mı bakacak, hasar anında devreye giren istisnalar mı göz önünde olacak, neye dikkat edelim?
1: Şimdi poliçenin içeriği çok önemli. Yani içeriğin içerisinde evet teminatlar ama bu arada muafiyet ve istisnalar da çok kıymetli. Dolayısıyla tercih ederken en ince ayrıntısına kadar biliyor olmak gerekiyor. Örnek veriyorum, biraz önce bahsettiğiniz deprem sigortasıyla alakalı olarak. Deprem sigortası her gerçekleşen bina çöküşünü kapsamıyor malum. Ama mesela halkın bilincinde şöyle bir şey anlayış var. Her bina çöküşü ya da depremle alakalı bir şey yok olduğunda DAS poliçesi karşılıyor anlayışı var. Evet. Hayır, bu böyle değil maalesef ki. O yüzden mesela trafik ve kaskoda olduğu gibi her iki ayrı teminatların bir araya getirmek gerekiyor. Şu an yeni bir çalışma yapılıyor bununla alakalı. Mesela konut poliçesi ve deprem poliçesinin bir araya getirildiği afet poliçeleri oluşturuluyor. Eğer böyle bir şey olursa ve gerçekleşirse gerçekten bina ile ilgili kafamızda soru işareti olabilecek hiçbir risk ortada kalmayacak. Öyle söyleyeyim. Şöyle, konutla alakalı olarak DAS ve konuttan örnek vererek gidiyorum. Ayrıntılarında örnek veriyorum, bir daireniz var. Dairenizin depremden kaynaklı bir yıkım gerçekleşti. Diyelim ki daireniz 5 milyon TL. Örnek veriyorum. Deprem kısmı bunun 1 milyonluk kısmını karşılayacaktır. Ama siz bina yıkıldı ve tekrar yapacaksınız. İçerisini de yaptırmanız gerekiyor. Geri kalan 4 milyon ne olacak? Onu da konut poliçesi tarafından karşılanması gerekiyor. Bu tarz çok ince ayrıntılar ve nüanslar var. Dolayısıyla poliçe satınları alırken bilen ve bu işin daha önceden uzmanlığı olan kişilerden bilgi almak önemli. Yoksa fiyat ve poliçe kesmek ya da işte ekrandan artık biliyorsunuz çok kolay yani sistemsel olarak bunu yapıyor olmak. Ama bu yeterli değil. En ince ayrıntısına kadar bilgi alıyor olmakta fayda var.
0: Haklarımızı kendimizin de bilmemiz lazım. Hani bir şekilde tutarı ne olursa olsun bir bütçe ayırıyoruz değil mi? Hani hepimiz çalışarak, para kazanarak bunun zorluklarını bilerek yaşıyoruz. Evet. Şimdi bir poliçe diyoruz. Evet, bizim sağlığımızı, evimizi, konutumuzu, iş yerimizi kapsıyor ama biz neye bu kadar para ödüyoruz? Hani kendimiz de biraz meraklı olmamız lazım. Haklarımızı bilmemiz lazım. Evet. Şimdi siz de hatırlattınız. Ben ona biraz daha parantez açmanızı isteyeceğim sizin. Biz genelde bina yıkılmalarını maalesef bir depremle birlikte hayatımızda görüyoruz. Deprem oluyor. İşte binalar çökebiliyor, yan yatabiliyor.
1: Doğru.
0: Ama en son İstanbul Maltepe'de bunun bir daha örneklerini de gördük gerçi ama en yakın olay diye onu hatırlatıyorum. Bir deprem olmadan 7 katlı binanın çöktüğünü gördük. En altındaki 3 katının ve maalesef 5 kişi hayatını kaybetti. Siz de vurgusunu yaptınız. Burada herkesin aklına DASK geliyor. Diyor ki yani vatandaş her türlü binanın hasarını DASK karşılamıyor mu? Bilmiyoruz. Evet. Onu size soralım. Yoksa şimdi hasarın nedenine göre de siz de belirttiniz. Farklı poliçeler burada devreye girebiliyor.
1: Evet.
0: Ama biz her bina yıkımında ya da olumsuzlukta DASK'ı düşünmeyeceğiz. Yine konut poliçesinin de devreye girdiğini bileceğiz değil mi?
1: Evet. Evet. Şimdi DASK poliçesi deprem ve depremden kaynaklı infilak, yangın, su, sel basması vesaire bunları kapsam içerisinde tutar. Ancak binanın çöküşü yapısal bir sebepten kaynaklıysa veya kullanılan bir malzemenin hatasıyla alakalı bir çöküş sebep olduysa bu deprem sigortası tarafından maalesef ki karşılanmaz. Dolayısıyla bunun için bir konut poliçemiz var. Konut poliçesi de bina teminatı içeriği olması çok önemli. Bakın konut poliçesi yaptırabilirsiniz.
0: Ama onun
1: konut
0: da içeriği önemli.
1: Tabii ki. Buradaki teminatlarda eşya, işte cam kırılması, bina teminatı hatta bunun içerisinde sorumluluk poliçeleri de giriyor, devreye giriyor. Bunu daha sonra ayrıntılı olarak tekrar anlatacağım size zaten. Dolayısıyla içerik çok önemli. Konut poliçesinin mutlaka yaptırılmış olması gerekiyor ki bina çöküşünü karşılayabilsin.
0: O zaman ev sahibi şimdi poliçesini hazırlarken muhakkak bilmesi gerekiyor. Hangi teminatları kontrol etmesi gerekiyor dediğinizde onu hangi maddelere öne çıkarırsınız?
1: En önemlisi bina teminatı.
0: Bina teminatı.
1: En başta yapılması gereken en önemli kısım bina teminatı. Ondan sonraki kısım evin içerisinde mobilyalarınız olabilir, elektronik eşyalarınız olabilir. Örnek veriyorum kasanız olabilir, işte cama dair camla alakalı bir teminat olabilir ve bir de dediğim gibi sorumluluk teminatı ekleyebilirsiniz. Bu sorumluluk teminatı üçüncü şahıslara verdiğiniz zararlarla ilgili kısmı kapsayan bir husus. Yani nasıl anlatayım size? Örnek veriyorum sizin binanızla alakalı bir hasar yan binaya zarar verdi. Bakın burada üçüncü şahıs sorumluluk devreye giriyor. Bu da teminatın içerisinde olması çok önemli.
0: Üçüncü şahıs dediğimizde bilmiyorum onu da size sorayım hazır konusu gelmişken. İşin bir de kiracı tarafı var. Kiracı nerede devreye giriyor? Şimdi evi çöktü. Vatandaş o binanın içindeydi ama evin sahibi değil. Kiracı olarak o evde yaşıyor. Şimdi ev sahibi binasını sigortalamış. Onda da bir problem yok. Ama kiracının eşyaları burada sigortalı değil. Bu pek çok kişinin başına gelebilecek bir olay. Kiracının hak kaybı burada kayıpları nasıl karşılanacak bunu gerçekten merak ediyoruz. Hangi şartlarda kiracının eşyaları güvence altında olmuş oluyor?
1: Şimdi şöyle burası çok önemli ve güzel bir soru oldu açıkçası. Ev sahibinin yapmış olduğu konut poliçesi kiracının eşyalarını kapsam içerisinde tutmaz maalesef ki. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun için kiracının kendisinin eşyaları teminat altına aldığı bir konut poliçesi veya eşya poliçesi yaptırması gerekiyor.
0: Kiracı yaptıracak bunu.
1: Ev sahibi gerekiyor.
0: Kiracının eşyalarından sorumlu olmuyor o zaman.
1: Evet aynen öyle olmuyor. Ancak şöyle bir şey var. Bina yıkıldı ve kiracı eşyalarıyla beraber hani kayıba uğradı. Burada binanın çöküş şekli önemli. Eğer yapısal bir sıkıntıdan yani müteahhit hatasıyla olan bir problem varsa yapı denetim firmasına ya da müteahhite sorumluluk poliçeleri yaptırılması zorunlulukları var. Yani bu sorumluluk poliçeleriyle alakalı olarak talepte bulunabilir kiracı. Evet. Böyle bir ayrıntımız var.
0: Burada o zaman şimdi tabii teknik incelemelerin de aslında bitmiş olması
1: kesinlikle
0: gerekecek.
1: Öyle.
0: Bu incelemeler bittikten sonra binanın çökmesinin nedenleri tabii ortaya
1: aynen
0: çıkmış
1: öyle
0: olacak. Yapım hatası var mı? Müteahhitin sorumlulukları neler? Bir eksiklik var mı?
1: Evet.
0: Ya da başka bir kişinin kusuru devreye girdiğinde işte bu zaman kişi burada yaşayan vatandaş hakkını talep edebiliyor. Böyle bir hak burada doğuyor.
1: Evet.
0: Zararı da o zaman karşı taraf karşılayabiliyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yani
0: süreç devam ediyor tabii.
1: Hasarla alakalı belgelendirme yapılarak rücu edilebiliyor bu poliçeye teminatları kapsamı içerisinde.
0: Sigorta şirketi diyelim ki hani bu süreçten önce hasarı karşılama yönünde parayı tebliğ etmiş. Yine de dava açılabiliyor mu? Burada tekrar hak isteyebiliyor mu vatandaş?
1: Tabii.
0: Orada
1: açabilir.
0: Vatandaşın hakkı saklı duruyor.
1: Her zaman.
0: Ama genel olarak hani teknik takibin, incelemenin bitmiş olması
1: gerekiyor. Aynen öyle.
0: Şimdi az önce söylediniz, onu da bir parantez daha açmanızı isteyeceğim. Evet, bina çöktü. Yan taraftaki bina hasar gördü. Olabiliyor. Bu da çok sık karşılaşılan bir durum. Şimdi burada sorumluluk sigortasından bahsettiğimizde detaylarına kendilerini güvenceye almak için yine nasıl bir yol izleyecekler onu da tekrar hatırlatalım. Öyle madde madde gidelim
1: İlerleyin.
0: Ki konu çok önemli.
1: Evet.
0: Böyle detay detay da bilmemiz gerekiyor bu konuyu.
1: Şimdi konut poliçenin içerisinde teminatlar, klozlar dediğimiz kısımlar var. Biraz sigortacılık tabiri olacak ama o klozların tamamının full olabilmesi için sorumluluk teminatının da içinde olması gerekiyor. Bu sorumluluk teminatı müşterinin kendi talebiyle, tabii fiyat değişkenliğini arttırdığı için bazen kişiler istemeyebiliyorlar. Ben hani sorumluluk poliçesi olmasına gerek yok, ne olacak, ben yanındaki bina ne olabilir deyip teminat içerisinde, kapsam içerisinde tutmak istemeyebiliyor. Veya konut poliçenizi yaptırdınız, sorumluluk teminat kısmını atladınız. Dediniz ki ya ben sorumluluk teminatını atladım. Bunu ayrıyeten bir sorumluluk poliçesi şeklinde kestirebilirsiniz. Yapılabilen bir işlem bu da ayrıyeten. Burada şöyle, konut poliçesi dediğim gibi kendi sizin bina çöküşünüzü kapsarken klozun içerisindeki sorumluluk kısmı üçüncü şahıslara verebileceğiniz herhangi bir hasarla ilgili teminat içerisindedir. Yani bütün sorumluluk poliçeleri konuta eklenen konut teminatına bağlı olanlar hasarları kapsar.
0: Bir de vatandaşın tercihlerini sorayım ben size. Hangi afetler için özellikle sigortaya başvuruyor?
1: Şöyle söyleyeyim, tabii malum deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olduğumuz için genel anlamda depremle alakalı teminat talebinde bulunuldu. Çünkü çok kısa vadede biliyorsunuz büyük depremler geçirdik.
0: Evet.
1: Bundan kaynaklı sigorta şirketlerinin de ciddi ödemeleri gerçekleşti depremlerle alakalı olarak. Ama kişisel günlük talepler neler olur diye sorarsanız çok basit, işte elektronik eşya ile ilgili bir problem olabiliyor. Ondan sonra örnek veriyorum, evin içerisinde bir cam kırılması olabiliyor. Yani çok ufak tefek taleplerle gelebiliyorlar. Ama bunun genel anlamda büyük talepler çok fazla olmuyor.
0: Şimdi tabii sıkça karıştırılan bazı kavramlar var. Bu arada ben de bu soğuk algınlığından nasibimi almış
1: geçmiş
0: birisi
1: olsa
0: olarak teşekkür ediyorum. Böyle bir öksürük geliyor.
1: Estağfurullah.
0: Öksürdüğü zaman da bitmiyor.
1: Evet.
0: İzleyicilerimizin hepimize de söyleyelim. Hani hasta olmadan önce burada da vitamin takviyelerimizi doğru alırsak en azından biz de hasarı daha
1: minimize
0: az
1: ederiz.
0: Atlatmış oluruz. Evet, o vitamin takviyelerimizi öncesinden yapmak lazım.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi evimizdeki güvenceyi konuştuk.
1: Deprem
0: anında ya da olası bir afet anında binamız çöktü, bir olumsuzlukla karşılaştık. Ama aynı zamanda yollardayız da, yollara da çıkıyoruz. Yollara çıktığımızda başımıza olumsuzluklar gelebiliyor elbette ki.
1: Evet.
0: Trafik kazalarından bahsediyoruz. Yine bunun da tabii örneklerini sık sık yaşıyoruz. En son Manisa Akhisar'da meydana gelen bir otobüs kazasında maalesef onun üzerinde 11 kişi hayatını kaybetti.
1: Çok
0: onu
1: üzücü
0: da biliyoruz. Bu tarz üzücü olaylar yaşanabiliyor ama şehirler arası yolculukta ya da bir acenteyle, bir otobüsle yola çıktığımızda bizim haklarımız neler? Sigorta bizi nasıl koruyor?
1: Şimdi yolculukla alakalı olarak kendi şahsi aracınızla seyahat ettiğinizde zorunlu trafik poliçesi devreye girer. Bu da sorumluluğu üçüncü şahıslara yaptığınız hasarlarla ilgili kapsam içerisinde tutar. Ama siz bir otobüsle seyahat ettiğiniz zaman burada üç tane poliçe devreye giriyor. Bir tanesi zorunlu trafik poliçesi, diğeri mali sorumluluk ve zorunlu koltuk ferdi kaza poliçesi. Şimdi zorunlu koltuk ferdi kaza poliçesi orada yolculuk esnasında, seyahat esnasında yolculuk eden personel, yolcu hatta sürücüyü dahi %100 sakatlık ve ölüm dahil olmak üzere teminat altına alır. Burada kusur aranmaz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Zorunlu trafik poliçesinde kusur oranı aranırken zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasında böyle bir kusur oranı aranmaz. Yani risk gerçekleştiğinde, hasar oluştuğunda %100 ödemeyle gerçekleşir. O yüzden çok kıymetli. Mutlaka seyahat, yolculuk eden firmaların bunu yaptırması zaten zorunlu biliyorsunuz ki.
0: Şimdi tabii bir kaza gerçekleşiyor. Burada süreç takip ediliyor. Yine konutlarımızda yaşadığımız süreç gibi. Vatandaş şunu merak ediyor. Zararımızı karşılamak için soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceğiz?
1: Şimdi aslında böyle bir şart yok. Bununla ilgili olarak zorunlu koltuk ferdi kaza çok kısa sürede eğer evraklar tamsa ve dosya açılmışsa ödemeyle ilgili hızlı şekilde reaksiyon alabiliyor. Ama bazen biraz önce bahsettiğim sorunlu trafik poliçesinde kusur oranının belirlenmesi gerekiyor. Bunun için de bir inceleme. Mesela otobüs kazasında olduğu gibi. Normal şartlarda her zaman nedir? Arkadan çarpan suçludur anlayış var. Ama burada geriye gelen bir otobüs var malum ki. Kusurlu bir tarafı var burada. Bu işte bu kusurun kaçta kaçı karşı taraftan olmuş, kaçta kaçı diğer taraftan olmuş. Ona göre bir tespit belirleniyor. Ona göre tazminatlar ve hasar prim ödemesi gerçekleşiyor.
0: Şimdi tabii herhangi bir kazadan da bahsedebiliriz burada elbette ki. Hem yaralılardan bahsediyoruz hem de hayatını kaybedenlerin yakınları olabiliyor. Buradaki sigortalılık süreci ve tazminat süreci farklı işliyordur muhakkak. Nasıl devam ediyor burada süreç?
1: Şimdi yine bahsettiğim şekilde burada kusur oranı çok önemli. Dolayısıyla bu sürecin incelemenin tespit edilmesi gerekiyor. Kusur belirlendi. Dikten sonra kişilerin aileleri ve yakınları gerekli sigorta şirketine dava açabiliyorlar hasarla ilgili olarak, gerçekleşen olayla ilgili olarak. Çünkü bazen sakatlık olabiliyor, sadece ölüm olmayabiliyor. Dolayısıyla bununla alakalı olarak zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası devreye giriyor. Burada tabii şey de çok önemli, teminatlar da çok önemli. Bakın oradaki teminatlar, içeride gerçekleşen risk çok fazlaysa belki teminat dışında kalabilir. Bu böyle bir şey olduğu zaman da sigortanın üstünde şirkete rücu ediliyor işlem.
0: Aldığımız bilet bizi koruyor mu aslında? Tabii, otobüs firmasından aldığımız
1: bilet. Direkt zorunlu bir ferdi kaza poliçesi gerçekleşmiş oluyor. Bileti alır almaz böyle bir poliçeyle yolculuk ediyorsunuz açıkçası.
0: Aynı zamanda seyahat sağlık sigortası. Burada nasıl devreye giriyor? Yani farkı ne olmuş
1: Şimdi
0: oluyor?
1: Şimdi seyahat sağlık sigortası aslında genel anlamda yurt dışı çıkışlar için kullandığımız bir poliçe. Çünkü orada acil bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Veya işte örnek veriyorum, bavulunuz var, bavulunuzu kaybedebilirsiniz vesaire. Veya orada ölüm gerçekleşir, Türkiye'ye gelmek istersiniz. Bununla ilgili tüm teminatları kapsayan seyahat sağlık poliçesidir. Yani orada bir hastalık oldu, acil oldu, hastaneye gittiniz. Siz orada ödeminizi gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye'ye döndüğünüz zaman fatura ediyorsunuz, şirket bunu karşılıyor. Veya orada bir ölüm gerçekleşti. Bunun Türkiye'ye nakliyle alakalı hiçbir şey ödenmeden şirket devreye giriyor. Bütün ödemenizi gerçekleştirip Türkiye'ye getiriyor.
0: Evet, seyahat sağlık sigortası da bizim yurt dışı kaynaklı seyahatlerimizde bizi koruyan, bir sigorta olmuş oluyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Şimdi tabii bu tarz ağır kazalardan sonra ailelerde de bir belirsizlik olabiliyor doğal olarak. Yani hem işin içerisinde üzüntü var, maddi manevi kayıplardan bahsediyoruz. Bir belirsizlik, tabii bir takip süreci var, onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Kaza anında veya hemen kazanın akabinde burada bizim bilmemiz gerekenler neler? Mesela otobüs biletinden bahsettiğimiz için ilk aklıma o geldi. Hangi belgeleri saklayacağız? Otobüs bileti mi burada? Sağlık raporları bilmiyorum nedir? Kaza tutanağı bizde hangi belgelerin olması gerekiyor?
1: Şimdi bu çok ayrıntılı ve asla atlanmaması gereken bir şey. Öncelikle bir kere kaza tutanağının oluşmuş olması gerekiyor. Biz her zaman şunu söyleriz müşterilerimize. Kaza gerçekleşti, arabadan indiniz, hemen olay anını fotoğraflayın.
0: Unutmamak lazım.
1: Gerekiyor. Bu tespit için olayın gerçekleşme anının fotoğrafları çok kıymetli. Daha sonrasında kişilerin tabii herhangi bir sağlık problemi varsa biliyorsunuz işte hastane nakli vesairesi. Evet. Bununla ilgili eğer şey varsa ambulansla iletişime geçiyorsunuz. Ama şeyle alakalı araçla ilgili bir çekilme süreci varsa onunla ilgili sigorta şirketini arayarak aracınızı çektiriyorsunuz. Ama burada kişilerin kendisiyle ilgili olarak hastanede gerçekleşen bir risk varsa, sakatlık, hastalık, başka bir rahatsızlık vesaire, mutlaka hastane raporları, heyet raporları, bunların mutlaka saklanması gerekiyor. Belki evet. Çünkü örnek veriyorum, o anda sıcağı sıcağına bir şey gerçekleşmemiş olabilir. Sonradan çıkan bir sakatlık gerçekleşebilir.
0: Oluyor da gerçekten, görüyoruz bunu.
1: Aynen öyle. Bunların hepsini sakladığınız zaman sonra geriye dönük bunların hepsiyle alakalı şirketlere rücuda talepte bulunabiliyorsunuz.
0: Şimdi kendimiz bir kazaya karıştıysak çok şükür sağlığımız yerinde diyeceğiz. Biz sakin kalacağız. Hani önce bir o derin nefesi alacağız, çıkacağız, bir fotoğraflayacağız.
1: Aynen öyle.
0: Bu çok önemli. Diğer olaylara da baktığımızda işte sağlıkla ilgili bir hastaneye gittiysek faturalar, sağlık raporları vesaire. Aynen. Onları da saklamamız önemli detaylar arasında.
1: Ve mutlaka 5 iş günü içerisinde hasarınızı mutlaka şirkete bildirmeniz gerekiyor.
0: 5 iş günü. Evet. Bunu aşarsak ne oluyor? Süreç bizim aleyhimize işlemiş oluyor.
1: Evet, bir bildirim yapma zorunluluğu
0: var. Ya da geçerliliği mi yok? Hani 6. gün, 7. gün gittik.
1: Bununla ilgili davalar var. Evet, geriye dönük şey yapabiliyorsunuz. Hani alınabiliyor ama süreç uzuyor, problem oluyor. Hani 5 iş günü içerisinde bildirim yapıyor olmak önemli. Çünkü tespit açısından da hani orada olayın gerçekleşmesi var. Sonuçta bir inceleme geçiriyorsunuz. Belki orada bir kamera kayıtları var vesaire. Geriye dönük tespit yapılması gerekiyor. O yüzden hızlı bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Bu yüzden böyle bir sınırı var.
0: Evet, bunu da öğrenmiş olduk diyelim. Şimdi biz evimizi konuştuk, iş yerlerimizi konuştuk, kaza anını konuştuk. Ama araçlarımızla ilgili sohbetimize devam edecek olursak, araçlarımıza her zaman kaza kaynaklı hasarlar almıyoruz. Mevsimler değişti. Birden bir dolu bastırıyor ki yağan dolu gerçekten evlerimize zarar veriyor, araçlarımıza zarar veriyor. Hayır. Ciddi hasar almış araçlarımızı bir anda bulabiliyoruz. Mal canın yongası derler. Çok önemli bizim için. Şimdi burada kasko, standart bir kasko poliçesine baktığımızda aracımızın tüm hatasını, hasarını karşılayabiliyor mu standart poliçe? Bizim burada neleri bilmemiz gerekiyor onu da size soralım. Şimdi kasko yaptırırken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle selle ve şeyle olan kısmı söyleyeyim. Şimdi kapsam anlamında kaskolar ikiye ayrılır. Dar kapsamlı ve geniş kapsamlı kaskolar olmak üzere. Geniş kapsamlı poliçelerde sizin bahsettiğiniz sel, su baskını, tüm erozyon her teminatı içerisinde barındırır. Ama dar kapsamlı seçtiğiniz zaman bu teminatlar maalesef ki içerisinde olmuyor. Dolayısıyla istisnai ve muafiyeti olduğu için böyle bir olay gerçekleştiğinde ödeme alamazsınız. O iki ayrımı çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bunun haricinde kasko yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İMM dediğimiz, ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz, karşı tarafa verdiğimiz hasarlarla ilgili teminat limiti çok önemli. Yani örnek veriyorum, 2-3 tane aracın gerçekleştiği bir kaza olduğu varsayalım. Sizin trafik poliçeniz örnek veriyorum 400 bin liraya kadar karşılıyor. Üzerindeki bir riskle alakalı olarak İMM dediğimiz ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye giriyor. O yüzden burası, oradaki limit önemli. Birincisi bu. İkincisi, aracınızı nerede yaptırmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum, yetkili serviste mi? anlaşmalı serviste mi, yoksa işte mahalle arasında bir yer olsun ben oraya da yaptırırım. Şimdi bunlar hepsi teminat kapsamları içerisinde önemli ayrıntılar. Çünkü bazı müşterimiz ben yetkili serviste yaptırmak istiyorum, ben hani başka bir yerde. Bu hem fiyatları değiştiriyor hem de aracınızın nerede onarım göreceği kısmını değiştiriyor. Bunun haricinde mesela hasar gerçekleşti. Sonuçta aracınız bir servise gidecek ve orada kalacak. Burada ikame kısmı devreye giriyor.
0: En önemli kısımlarından biri.
1: Kesinlikle öyle. Mesela müşteri hani kaç gün istedi? Zaten yılda iki kez böyle bir hakkınız oluyor her kasko poliçesinde. İşte orada 15 gün örnek veriyorum. Dosya şeyi içerisinde 15 günlük bir kullanım sağlıyorsunuz. Bunun haricinde de en önemli kısımlardan bir tanesi orijinal parçanın olup olmadığı veya muafiyetin ve istisnaların. Çünkü aracın yaşı değiştikçe bazı muafiyetler gelebiliyor, yıpranma payları devreye girebiliyor. Yani aslında çok ayrıntılar var. O yüzden biraz yetkiliden dinlemekte fayda var bunları yaptırırken. Yani hani evrak üstünde yaptırıyor olmak bazen başınıza geldiğinde, risk gerçekleştiğinde bu bunu karşılamıyormuş olabiliyorsunuz.
0: İşte o da zaten iş işten geçmiş oluyor. O maalesef. Saatten sonra hani bunu öğrensek ne? Öncesinde bilmek, yaptırmak çok önemli. Bir sürücü düşünelim şimdi iş yerine girmeden önce aracını bir otoparka park etti, işine geldi, yine yağmurlu bir gün var, döndü bir baktı aracı su içinde ya da yine doludan bahsediyoruz, aracı doludan ciddi bir hasar görmüş. Bu tarz durumlarda baktığımızda hani az önce konuştuk ya ilk olarak yapmamız gerekenleri, burada ilk olarak ne yapacak vatandaş?
1: Bir kere hiçbir şekilde aracınıza dokunmuyorsunuz.
0: Bu çok önemli değil mi? Oradan ben aracımı bir çıkarmaya çalışayım
1: kesinlikle
0: demeyeceğiz.
1: Büyük hata, büyük hata çünkü orada dediğiniz gibi çok farklı bir, bu arada mesela şu an hani biliyorsunuz Türkiye'de elektrikli araçlar vesaire de geldi. Bu tarz riskler çok farklı sebebiyetlere de doğurabiliyor. Dolayısıyla ilk yapacağınız şey hemen fotoğraflamak. Olayın oluş şeklini fotoğraflayacaksınız. Ondan sonra hemen kendi sigorta şirketinizi müşteri hizmetlerinden arıyorsunuz. Zaten olay vuku olduğu kısımda muhtemelen diğer araçlarla ilgili de bir hasar gerçekleşmiş oluyor genel anlamda. Sonrasında sigorta şirketi ekspertiz göndererek oradaki olayın oluş şeklini sizden bir talimat alıyorlar. Açıklayıcı bir talimat. Bundan sonra süreç sigorta şirketi tarafından sonuçlandırılabiliyor. Ama mutlaka ve mutlaka araca hiçbir şekilde dokunmuyoruz ve bir işlem yapmıyoruz. Fotoğraflıyoruz ve yapıyoruz, müşteri hizmetlerini arıyoruz.
0: Yine burada da geç ihbarda bulunmak herhalde bir olumsuzluk sebebi. Burada bir süre var mı? Gerçi burada zaten çok daha hızlı hareket etmek gerekiyor ama bunun bir sınırı var mı?
1: Burada istisnai ve doğal afet durumları olduğu için oradaki 5 iş günlük süreç devreye girmiyor. Hani bazen çünkü başka konular olabilir. Dolayısıyla orada esnetebiliyor şirketler. Ondan yana bir süreçle ilgili... Ama ne kadar hızlı süreci başlatırsanız sürecin başlayıp sonuçlanması da o kadar hızlı gerçekleşiyor.
0: Yine en başa dönmüş oluyoruz. Bizim haklarımızı, poliçelerimizi, bunların detaylarını tek tek biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi biraz daha yine detaylandırarak anlatmanızı isteyeceğim bir konu var. Program başından beri aslında değindiğimiz de bir konu. İki tane poliçe. İki kasko poliçesi düşünelim burada. Biri daha ucuz, birisi de diğerine göre daha yüksek fiyatlı bir kasko poliçesinden bahsediyoruz. Vatandaş fiyat farkının burada nelerden kaynaklandığını bilmesi gerekiyor. Bu fiyat farkı da genelde neden kaynaklanıyor? Onu da sizin anlatmanızı isteyeceğim. Yine burada muafiyet, teminat, teminat limiti, anlaşmalı servisler, işin içine çok fazla tabii madde girebiliyor. Neden birisi daha ucuz, birisi daha yüksek fiyatlı? Onu da bize madde madde bir tekrar anlatalım.
1: Şimdi tabii ki öncelikle sigortanın içeriği çok önemli, kapsamları. En başta belirleyici nitelik burada. Şimdi iki tane aynı teminatlı poliçenin arasında, sigorta şirketleri arasında neden fark var derseniz, bu aslında o şirketin bir önceki yıl gerçekleşen risk prim oranlarıyla alakalı. Örnek veriyorum, o araç markasında çok daha fazla hasar gerçekleşmiş ve çok daha fazla ödeme gerçekleştirdiyse bir sonraki yıl bu aracın kaskolarını fiyatlamasını arttırabiliyor. Aslında çok basit bir matematik. Yani riskin ödeme kısmıyla alakalı sigortanın belirlendiği fiyat şirketler tarafından. Ama diğer türlü aynı teminatlar içerisinde... Farklı teminatlar içerisinde olmasının fiyat farkı tabii ki olması normal. Çünkü bazen dediğimiz gibi ihtiyari mali mesuliyet kısmı daha yüksek olabilir. İşte onarım kısmı sadece yetkili servis olabilir veya anlaşmalı servis isteyebilir. Hiç ikame kullanmak istemeyebilir. Veya müşteri der ki ben muafiyetli poliçe istiyorum. Ben uygun fiyat olsun. Ben sadece arabam çarpmaya ve çarpılmaya karşı korunsun. Başka bir şey istemiyorum. Dolayısıyla çok daha uygun bir kasko kestirebiliyor. Tamamen içeriye bağlı olarak fiyat belirleniyor. Ama yine dediğim gibi aynı iki tane şirketle alakalı olarak fiyat farkı oluşuyorsa bu tamamen bir önceki yıl gerçekleşen risklerin o sigorta şirketi tarafından tekrar yenilip yenilenmemek istemesiyle alakalı oluyor.
0: Enflasyon farkı burada nasıl devreye girmiş oluyor? Yine aynı şekilde mi?
1: Evet evet. Yani enflasyon tamamen her hayatımızda olduğu gibi burada da direkt otomatik olarak yansıyor. Tabii kaskolarda aracın geçmiş hasarsızlık, yani müşteri örnek veriyorum, hasarsız bir araç kullandıysa basamağı çok daha iyidir ve dolayısıyla ona olan fiyatlama çok daha uygun olacaktır. Ama hasarlı araç kullanan bir kişi ise geçmişten gelen hasarsızlığı yoksa ona gelen fiyatlama çok daha yüksek olacaktır. Bizim sigortacılık tabiriyle frekans dediğimiz bir şey var. Geçmiş hasar kısmına bakılıyor ve ona göre fiyatlama belirleniyor.
0: Hepsi ayrı ayrı çok önemli detaylar. Bu arada süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Süremizin sonuna da gelirken en başındaki hatırlatmalarımıza geri dönelim. Ne demiştik? Hani biz başımıza olumsuz bir olay geldiğinde maalesef hatırlıyoruz sigortalı olmanın önemini. Evet. Ama bunun yanlış olduğunu söyledik. Olay başımıza gelmeden önce sigortalanmak işin önemli kısmı. Evet. İzleyicilerimize burada bu hatırlatmayı tekrar yapalım.
1: Evet, risk gerçekleşmeden eğer rahat uyumak istiyorsak kendimizi sigortalıyoruz, sonra keyfimize bakıyoruz.
0: Evet, bir de bu arada şunu da sizinle konuşmak isterim. Şimdi iki kadın olarak ben bu programı yapmayı her zaman çok önemsiyorum. Evet. Çok kıymetli konuklarımız oluyor, hani kadın ya da erkek olarak ayırmıyorum ama herhangi bir sektörde hani işin uzmanı kişi buraya geldiğinde kadın olarak ayrıca bir gurur duyuyorum açıkçası. Çünkü kadın olarak daha çok alanda yer almamız çok önemli.
1: Çok
0: siz de tabii büyük özverilerle işinizi yürütüyorsunuz. Hani hangimiz işimizin başında çok daha kolay iyi şartlarda durabiliyoruz ki?
1: Evet.
0: Burada kadınlara da belki örnek olması açısından söyleyeceğiniz son birkaç cümle vardır herhalde.
1: Ben açıkçası kadınların her alanda olması gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyla ya bence azim edip hiç nasıl diyeyim size, vazgeçmeden yolda yürümeye devam etmekte fayda var. Hangi işi yapıyorsak yapalım. Bence kadının elinin değdiği her iş güzelleşiyor. O yüzden elinden gelen çabayı göstersinler, illaki sonucu güzel olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum ben programımıza konuk olduğunuz için.
1: Çok
0: önemli bilgiler aldık. Hani genelde düşünmeye ötelediğimiz konular bunlar. İşte kaza, deprem, ki deprem gerçeğiyle yaşıyoruz ama hani deprem olmadan da bir binanın çökebileceğini de maalesef görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu noktalarda verdiğiniz bilgiler kulağımıza küpe olması gereken bilgiler, altın değerindeydi. Teşekkür ediyorum tekrar
1: ben
0: konuk olduğunuz
1: ediyorum.
0: İçin.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli izleyicilerimiz, AzTV ekranlarında Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız Reel Sektör'de bugün de karşınızda olduk. Programımızda her gün çeşitli sektörlere dair konuşuyoruz. Bu sektörlere dair bilgiler aktarıyoruz. Bugün sigortalı olmayı konuştuk. Gerçekten çok önemli bir konu. Evimizi, iş yerimizi, sağlığımızı, aracımızı, herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak tabii ki çok önemli. Ama biz bu koruma algısını olumsuz olay başımıza gelmeden önce daha iyi aklımıza yerleştirmiş olursak ve tedbirimizi daha öncesinde almış olursak bu bağlamda daha artıda olacağımızı da konuşmuş olduk. Ender Balcı, sigortacı Ender Balcı bizlerle birlikteydi. İşte bu konuya dair çok kıymetli bilgileri bizlere aktardı. Bugün de Reel Sektör'de veda zamanı diyoruz. Şimdilik veda ediyoruz diyelim. Hoşçakalın.

0: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.
1: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
2: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. Senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemi Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
6: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe ülkemizdeki pek çok sanat kurumunun kurulmasına öncülük etmiş, orkestra şefi Profesör Hikmet Şimşek'i özel bir konserle anıyor. Cemican Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde Gürcü asıllı ödüllü piyano sanatçısı Gheorghe Gigashvili, Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Mozart'ın ünlü 40. senfonisi ve Saint-Saëns'ın Dans Macabre adlı eserleri de seslendiriliyor. 15 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S. Ön bizim için böğürtlemane.

gece şehir şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

gece şehri şöyle bir eski sokaklar yerli yerinde dostlar oturmuş kır kahvesinde.

0: Bursa Radyo F.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

Evet. Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.